Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İzmir'in Menemen ilçesinde makilik alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle polis ekipleri tomalarla müdahale başlattı. Söndürme çalışmaları sürüyor. Manisa'da da makilik alan yandı, yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. İki farklı kentte de alevlerle mücadele vardı. Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Antalya'nın Kaş ilçesindeki söndürme çalışmaları da yine aynı şekilde aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi Beştepe'de ağırladı. Görüşmede terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. Erdoğan, inşallah iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız diye konuştu. Görüşme sonrası iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi TPAO, Kerkük'te faaliyet gösteren British Petrol'ün %15 hissesini devraldı. Erdoğan, Irak'ın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol vereceğini duyurdu. ABD ile İran arasında saldırısız günler sona erdi. İran, Ürdün'de ABD üssüne balistik füzeyle saldırdığını duyurdu. İran'ın saldırısı Trump'ın İran'ı vurmayı durdurduğunu açıklamasının ardından geldi. 5 gecedir karşılıklı saldırılar durmuştu. CHP İstanbul Teşkilatı'nda istifa dalgası sürüyor. İl yönetiminden 39, ilçe başkanlarından 36 kişi ayrıldı. Yöneticiler yeni partiye geçeceğini açıkladı. Öte yandan CHP'de 2 büyükşehir, 2 il belediye başkanı da istifa etti. Yeni partinin meclis grup yönetimi belirlendi. Başkan vekili Ankara Milletvekili Tekin Bingöl oldu. Haluk Levent, Akın Gürlek'le görüşmesi için Bahçeli'ye seslendi. Deprem yardımlarını hatırlattı. 245 milyon dolar iddiasını ve dökümlerini yayınlayın dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa teklifinin bu hafta sonuna kadar son şekli verilerek diğer partilerle de paylaşılması ve meclise sunulması planlanıyor. ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüştü. Netanyahu, Trump'la görüşmesini değerlendirdi. Mükemmel geçti, en iyi görüşmelerden biriydi, dedi. Japonya'da 7,1 büyüklüğünde depremde on binlerce ev elektriksiz kalırken yollar ve köprüler hasar gördü, tren seferleri durduruldu. Ulaştırma Bakanlığı, Osmaneli Bursa hızlı tren hattıyla Bursa-Ankara arasının 2 saat 15 dakikaya ineceğini duyurdu. Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenlemeyle usuller belirlendi. Borcunu ödemeyen sınırdan geçemeyecek. OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zeka teknolojilerindeki hızlı ilerlemeye toplumun ayak uydurabilmesi için geliştirici şirketlerin gönüllü olarak yavaşlaması gerekebileceğini söyledi. Homeros'un destanını 2017 yılında İngilizce'ye çeviren ve çalışması Christopher Nolan tarafından övülen filolog Emily Wilson, gişe rekortmeni Odyssey'yi sert sözlerle eleştirdi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Telefon kullanımı. Direksiyon başındayken telefonla konuşmak, mesaj yazmak ya da ekrana bakmak dikkatinizi yoldan uzaklaştırır. Sadece birkaç saniyelik dalgınlık bile ciddi kazalara neden olabilir. Navigasyon kullanmanız gerekiyorsa ayarlamayı yola çıkmadan önce yapın. Trafikte gözünüz yolda, eliniz direksiyonda, dikkatiniz tamamen sürüşte olsun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Çıktım asfalt yoluna.
1: Aa! Terbiyesiz tapat. Allah kahretmesin.
0: Söylüyorum.
1: Söyleme.
0: Günaydın.

0: istiyorum dedim. Kaç para?
1: Bana bedava.
0: Peki Mine Koşan gelse, ben Mine Koşan makyajı yaptırmak istiyorum dese? Güzel güzel, hoşuma gitti, o yüzden güldüm. Günaydın.
2: Günaydın.
0: Hazırlıksız yakaladım değil mi?
1: Günaydın. Bihter, ben Ankara'dan.
0: Bir daha söyler misin adını?
1: Bihter.
0: Behlül
1: Bihter.
0: Bihter. Ha, Behlül.
1: Evet.
0: Allah
1: kahretsin. Evet.
0: Terbiyesiz. Adnan'ın Bihter'i değil ama değil mi? Behlül'ün Bihter'i.
1: Behlül'ün Bihter'i.
0: Sen naz değilsin Bihter.
2: Günaydın.
1: Bir de benim için şöyle içini doldura doldura söylesene. Türkiye'ye günaydın.
0: Ya Mahmut abi var ya, hemoroid olmuş.
3: Doğan Canlı.

0: Süper bir gün dileyerek selamlar, günaydın, merhaba. Radyolarının sahne itibariyle
1: Doğan canlı yayında.
0: Gel abla, gel abla, gel. Evet evet, merhaba, günaydın, ne haber, ne yapıyorsunuz? Tarihler 29 Temmuz, günlerden çarşamba. Hafta içinin tam ortasında yeni günü yine beraber paylaşalım diye işte geldik, buradayız. Benim çok kıymetli dinleyicilerim, evvela hepinize aydınlıklar içerisinde bir gün geçirmenizi diler ve küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öper. Evet, önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar gelmeye başlayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-9080. 531-785-9080 numaralı WhatsApp hattımızdan telefonlar gelmeye. Aman işte anla. WhatsApp hattımızdan mesajlar gelmeye başlasın. Birazdan da günün yayın konu başlığıyla da telefonları almaya başlayacağız. Şimdi minnoş bir reklam arası, hemen ardından tabii ki...

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Gülücük ya, gır gır şamata, pozitif enerji, yüzünde gülücükler açan, melek gibi gözüküyor ama beni karşısına aldığı zaman da hiç ummadığım sorular soruyor. Canım benim ya, çok dünya tatlısı Doğan Can'ım, bir tanem ya. Ben Safiye Soyman, ben Doğan Can'a doymam. Çok tatlısın, çok.
1: Evet, yine yat, kalk, aynı, yine kalk, hazırlan, ayıl, bir kendine gel, bir kahve iç falan, koştur o bu şu, iş güç, akşam eve dön, yat, kalk, yine koştur, uyan, hazırlan, bir kahve iç, işe git falan filan derken işte bu rutin içerisinde aslında bir yandan da İnsanın başına türlü negatif olaylar, türlü tatsız mücadele etmek zorunda kaldığı hadiseler geldiğinde rutin ne kadar kıymetliymiş, rutin aslında ne kadar önemliymiş bunu da anlıyor. O yüzden bakmayın, rutin nimettir diyor ve şimdi hızlıca önce yoklamamızı alıyoruz. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlara bir göz atalım, hemen ardından da günün konusuna geçeceğiz. Bakalım kimler kimler nerelerde, maşallah toplaşmışız yine.

Bak, Çanakkale'den Ebru ve Yasir. Amen. Bitlis'ten Antalya'ya doğru gidiyoruz. Yolumuz epeyce uzun. Yolda seni dinlemek çok keyifli Dancan. Program olmadığında da podcastleri dinliyoruz. Ay, bir gün Çanakkale'de de bir söyleşi buluşma yapsan keşke demiş Ebru. Vallahi niye olmasın ya? Hiç yapmadım Çanakkale'de. Sıcak bir Antalya sabahından herkese selamlar. Vallahi evdeyken bile erkenden uyanıp seni dinliyorum demiş sevgili Burak. Günaydın. Mersin'den selamlar diyor Gülsüm. Selamlar. Gemlik'ten yazmışlar. İsim yazmıyor. Günaydın. Sabah vardiyamın en sevdiğim halisin Dancan demiş Leyla.

Doğancan, dünyanın en uzun radyo programını yapma rekor işin ne oldu ya? Diye bir mesaj var. Yanaşmıyor bizimkiler. Ben yapmaya hazırım da yok, istemiyorlar. Ankara'dan Sercan, günaydın. Avusturya, Salzburg'dan sevgili döndü. Yasak olmasına rağmen her gün açıyorum radyomu. Senle başlıyorum güne Doğancan demiş. Günaydın, selamlar döndü. Balıkesir'den dinliyorum diyen sevgili Sema, günaydın. Bayburt'tan, vallahi burada hava serin. Hatta burada hava hep serin diye üstünde gocuğuyla yürüyüş yaparken bana fotoğraf yollamış. Esra, günaydın sana da selamlar. Ankara Gölbaşı'ndan Cemil, günaydın. Bağcılar'dan dinliyor Gülcan.

Rüzgarlı bir Alaçatı sabahından günaydın diyor Mustafa. Eşimi işe bırakırken yine kulağımız sende. Günaydın. Bursa'dan staja giden oğlum Tuna ile birlikte dinliyoruz seni diyen Selim günaydın. Fatsa'dan yazmış Serpil. Selamlar Konya'dan Fehime günaydın. Adana Pozantı'dan dinliyor Yasin. Selam sana da.

0: bana, ben mi sana? Aç, aç, aç, aç. Taparsın her santimine, unutmasın 15 sene. Dersen güle güle, naş, naş, naş.
1: Ay. Dersen güle güle naşlıyor sanatçı eserinde. Evet sevgili dinleyicilerim, bu sabahın yayın konu başlığı. Ay valla aman üf, ay hiç çekemem ya diyebileceğiniz ne varsa bugün yine önümüze gelene bin tekme. Tahammülüm kalmadı benim, bak ben böyle şeylere tahammül edemem kardeş diyebileceğiniz şeyler bugünün yayın konu başlığı. 0212 368 62 12, 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.

0: tahammül edemiyorum. Ben hiç böyle şeylerle uğraşamam. Vallahi çekemem artık. Ben oraları geçeli çok oldu diyebileceğiniz ne varsa günün yayın konu başlığı.
1: 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan yazın 531 785 90 80.
0: Hemen hızlıca biraz daha mesaj okuyayım. Vallahi gelen mesajların çok küçük bir bölümünü anca okuyabiliyorum yayında. Diğerleri küsüyor sonra bana. O yüzden okuyabildiğim kadarıyla. Hollanda'dan Esma, günaydın, selam. Alanya'dan selamlar. Ne? Yayın saatinde ben dinliyorum. Eşim de spor yaparken podcast'ten dinliyor, kaçırdı yayını. Ya Hafize, günaydın. Bahçeli Evler'den Recep, günaydın. Konya'dan Fatma Nur, kalktık gidiyoruz yine işe demiş, günaydın. Mersin'den Adanalı İbrahim, günaydın. Yine neşemize neşe katıyorsun valla. Bomba gibisin Doğancan demiş. Niyazi.

0: Evet, yapay zekalı olduğu için kına yakma geldik. Kına yakmaya değil midir o?
1: Kapı açma geldik.
0: Evet sevgili dinleyicilerim, günün yayın konu başlığını duydunuz. Tahammül edemiyorum, vallahi hiç çekemem diyebileceğiniz ne varsa minik bir reklamın hemen ardından telefon bağlantılarını almaya başlayacağım. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın 0531 785 9080.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyor.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Süper FM'de enerji yerinde. Şimdi de JoyTürk'ten bomba bir fırsatla geldim. Bu hafta JoyTürk'te her gün sabah 8-9 ve akşam 17-18 saatlerinde günün anahtar kelimesi veriliyor. Hafta içi toplayacağın 5 kelimelik o doğru cümleyi Cuma günü 18'den sonra JoyTürk Instagram sayfasına girerek DM'den uçur. 18 Ağustos İstanbul Mert Demir konser davetiyesini sen kazan. Kulaklar JoyTürk'te olsun. Doğan canlı yayında devam ediyor.

Ve sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı: şuna şuna şuna tahammül edemiyorum, gerçekten hiç çekemem şunları diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12, 212 368 62 12, ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 9080. Yöre yöre gezeceğim bugün yine ben.

gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere tahammül edemiyorum demiş Mersin'den Sabriye. Yanımda kilo muhabbetine açılmasına tahammül edemiyorum. Ya size ne ya, size ne? Ayrıca var ki yiyorum, kocası aç bıraktı mı desinler yani. Ben böyle mutluyum. Evet, sağlık açısından da bir sıkıntım yok. Size kalmamış tasası diyen Manisa'dan Funda, günaydın. Sayende bugün de birileri deli olduğumu düşünüyordu. Ancak kendi kendime gülüyorum diyen sevgili Betül, günaydın. Her şeyi uzata uzata anlatanlara tahammül edemiyorum. Aman anlat geç işte be diyen İstanbul'dan Suzan, sakin ol. Her sabah açıyorum radyomu, bir bakıyorum saat 10 olmuş birden. Vallahi sayende vakit nasıl geçiyor anlamıyorum diyen Bayram.

0: Bey'in en ufak bir şey için bile 75 kere özür dilemesi zorunluluğuna... Ne? Ha, özür dilemesine tahammül edemem diye Özlem yazmış. He. Şey mi diyorsun yani, mühim olan özür dilenecek bir şey yapma. Eşimi işe bıraktım, saat 10'a kadar sendeyiz Doğancan, günaydın diyen sevgili Sezgin, günaydın. Çok bakıyorsun bana. Denizli'den Neşe, günaydın. Mersin'den dinliyorlar, isim de yazsaydınız keşke. Sakarya Hendek'ten Alparslan. Bir şey kendisi yapmadığı halde kendi yapmış gibi anlatanlara ifrit oluyorum demiş. Evet, doğru, var öyle tipler çok. Demet ve Ayla yine yollarda, kulağımız sende diye Kuşadası'ndan mesaj yollamış. Ha yok, yollarda dememiş bana, hatta bir... ellerde kahve fincanlarıyla fotoğraf yollamışlar. Kuşadası'na selamlar. Kocaeli'den Emre yazmış. Bugün de iş yolunda, hem oğlum Atahan hem kızım Azra'yla. Yine kulağımız sende. Arabaya biner binmez. Dağın abi aç diyen iki bebeğiyle iş yolundayız diyen Emre, günaydın. O da fotoğraf yollamış maşallah. Haydi siftahımızı atalım artık. Bakalım kimler nerelerden dinliyor günün bu vaktinde.
1: Günaydın sevgili.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Alo.
5: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
5: Günaydın. Meltem ben, Doğancan.
0: Hoş geldin Meltem. Nereden arıyorsun?
5: Ankara'dan.
0: Ne iş yaparsın?
5: Ben müzisyenim, solistim daha doğrusu.
0: Hadi be. Ben de tam böyle yapay zekalı şarkılar çalıyordum. Uyuz oluyor musun?
5: Çok acayip.
0: Değil mi?
5: Çok sahte geliyor, acayip sahte geliyor.
0: Yani evet, öyle tabii ki gerçek bir yorumcunun duygusu yok elbette, ama hani böyle düzenlemeler falan coşkulu olunca keyifli oluyor. İşin evet. Bu yani değil mi? Sadece sahne alıyorsun.
5: Yani normal başka şey, sigortalı işler de yapıyorum, öyle söyleyeyim de.
0: Ama evet. Akşamları da bir oradayım bir burada.
5: Evet, aynen, genelde, ama düğün konsepti benim
0: işte. Ay, en sevdiğim, sana birazdan tabii ki bir şarkı okutacağım. Hazırla kendini psikolojik olarak Meltem.
5: Tamam, ay çok heyecanlandım. Tamam,
0: belki günün konusu tahammül edemem dediğimiz şeyler. Sende ne var?
5: Sana yalakalık yapayım o zaman biraz. Ayda. Senin dışındaki diğer kanalları dinlemeye tahammül edemiyorum.
0: Ama zaten tahammül edilesi değil ki. Bak bir şey söyleyeyim mi? Eğer öyle olsaydı ben de oturur onları dinlerdim. Yok, o yüzden ben geldim.
5: Kesinlikle.
0: bu mu cevabın sadece?
5: Yani gerçek olarak şöyle, ben ter kokusuna tahammül edemiyorum biraz. Yani toplu alanlarda, AVM'lerde... Hani bunun artık çözümü var. Yıl olmuş 2026, hala insanlar böyle çok kötü kokuyor.
0: Evet, ama bazı insanlar kendi kokusunu duymuyor galiba. Bir ikincisi, duysa bile bazı insanlar, sabah sabah da çok bu konuyu uzatmak istemiyorum ama.
5: Evet.
0: Yani ne yaparsa yapsın kokuyor. Teni kokuyor ya derler ya.
5: Doğancan, yani hani o kadar teknoloji ilerledi ki ter kokmasını engelleyen deodorantlar bile yapıldı yani. Hani bunun nasıl artık çözümünü bulamıyorlar? Hani tamam, yıkanmaları, onları geçiyorum ama ya bir deodorant sıkabilirler yani. En azından o kadar kötü bir koku oluşmaz.
0: O zor. Neyse, boşver bacım. Hadi bize bir kuple bir şey gelsin o zaman. Madem müzisyensin, buyursunlar.
5: O zaman size bir kuple sanat müziği okuyacağım efendim.
0: Hadi.
5: Nasıl geçti?

sonunu eksiksin. Dün gibi hatırlarım, dudaklarımda tuzun, içimde durur aşkın. Hani o saçlarına taç yaptım çiçekler.

0: Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı.
1: Bravo! Helal. Kız sabah sabah iyi. Bravo.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Bu saatte bu performans varsa akşam düşünemiyorum. Tebrik ederim. Ağzına sağlık. Hadi
2: çok
1: gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
1: E madem öyle, bu güzel eserin hakkını beraber verelim. Evet değerli misafirlerimiz, telefonlarınızın flaşını açıp sallaya sallaya dinleyin, olur mu? Delirmişçesine kendi kendinize. Herkes söyleyecek ama, tamam mı? Artık bu şarkıyı bilmeyeni taşlarlar.

0: yanarsam yaşıyorum. Sanki mutluluğumuz geri gelecek gibi. Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum.
1: Ben hala o gün
2: yetişemedim.

0: baharı.
1: Evet, kıymetli dinleyicilerim, Hicaz makamı bir eser. Bestesi Teoman Alpayaz, güftesi Nihat Aşar'a ait Tarkan Tevetoğlu yorumuyla dinlediğimiz Nasıl Geçti Habersiz isimli eser. Yılların nasıl geçtiğini anlamayanlara ithaf olsun. Şimdi haberlere gidiyor, hemen ardından da sohbetimize kaldığımız yerden esenlikle devam ediyoruz. Buradan bütün gönül dostlarına kocaman bir...
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval.

0: bozsun. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İzmir'in Menemen ilçesinde makilik alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle polis ekipleri tomalarla müdahale başlattı. Söndürme çalışmaları sürüyor. Manisa'da da makilik alan yandı. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. İki farklı kentte de alevlerle mücadele vardı. Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Antalya'nın Kaş ilçesindeki söndürme çalışmaları da yine aynı şekilde aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi Beştepe'de ağırladı. Görüşmede terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. Erdoğan, inşallah iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız diye konuştu. Görüşme sonrası iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi TPAO, Kerkük'te faaliyet gösteren British Petrol'ün %15 hissesini devraldı. Erdoğan, Irak'ın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol vereceğini duyurdu. ABD ile İran arasında saldırısız günler sona erdi. İran, Ürdün'de ABD üssüne balistik füzeyle saldırdığını duyurdu. İran'ın saldırısı Trump'ın İran'ı vurmayı durdurduğunu açıklamasının ardından geldi. 5 gecedir karşılıklı saldırılar durmuştu. CHP İstanbul Teşkilatı'nda istifa dalgası sürüyor. İl yönetiminden 39, ilçe başkanlarından 36 kişi ayrıldı. Yöneticiler yeni partiye geçeceğini açıkladı. Öte yandan CHP'de 2 büyükşehir, 2 il belediye başkanı da istifa etti. Yeni partinin meclis grup yönetimi belirlendi. Başkan vekili Ankara Milletvekili Tekin Bingöl oldu. Haluk Levent, Akın Gürlek'le görüşmesi için Bahçeli'ye seslendi. Deprem yardımlarını hatırlattı. 245 milyon dolar iddiasını ve dökümlerini yayınlayın dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa teklifinin bu hafta sonuna kadar son şekli verilerek diğer partilerle de paylaşılması ve meclise sunulması planlanıyor. ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüştü. Netanyahu, Trump'la görüşmesini değerlendirdi. Mükemmel geçti, en iyi görüşmelerden biriydi, dedi. Japonya'da 7,1 büyüklüğünde depremde on binlerce ev elektriksiz kalırken yollar ve köprüler hasar gördü, tren seferleri durduruldu. Ulaştırma Bakanlığı, Osmaneli Bursa hızlı tren hattıyla Bursa-Ankara arasının 2 saat 15 dakikaya ineceğini duyurdu. Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenlemeyle usuller belirlendi. Borcunu ödemeyen sınırdan geçemeyecek. OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zeka teknolojilerindeki hızlı ilerlemeye toplumun ayak uydurabilmesi için geliştirici şirketlerin gönüllü olarak yavaşlaması gerekebileceğini söyledi. Homeros'un destanını 2017 yılında İngilizce'ye çeviren ve çalışması Christopher Nolan tarafından övülen filolog Emily Wilson, gişe rekortmeni Odyssey'yi sert sözlerle eleştirdi.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da 1. köprü Avrupa yönünde yoğun, 2. köprü Avrupa yönünde orta derecede yoğun, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu yönü rahat, Ayvansaray yönü yoğun. Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 23, Tem Karayolları'ndan Hastal'a kadar 21 dakikada, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 19 dakikada gidiliyor. Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 35, Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 40 ve Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 13 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Tem Otoyolu Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
4: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
2: Süper FM'den herkese selamlar. Yeniden bir kez daha radyolarını yeni açanlara. Saat kaç oldu? Neredesiniz? Günaydın sevgili dinleyicilerim. Tarihler 29 Temmuz günlerden çarşamba ve bugünün yayın konu başlığı. Abi ben şuna artık tahammül edemiyorum ya. Gerçekten hiçbir şekilde şunu çekemem diyebileceğiniz ne varsa, hiç uğraşamam, hiç tahammül edemem diyebileceğiniz şeyler günün yayın konu başlığı. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. WhatsApp hattımız 0531 785 90 80. Buradan da konuyla alakalı yazmak istediklerinizi yazabilirsiniz. Bir iki uyarıda bulunayım yeniden. Son bir ay içinde arayanlar lütfen aramasın. Ve sessiz sakin ortamlarda telefon doğrudan kulakta yayına bağlanın. Yani araç kiti, hoparlör, kulaklık falan filan olduğu zaman yayında gibi sesler çıkarmak durumunda kalıyorum sizin yüzünüzden.

0: ne kadar büyük bir renkti değil mi Ciguli? Allah rahmet eylesin. Valla birçoğumuzun böyle çocukluğunda, gençliğinde ekranlardan enerjisini çok yoğun bir şekilde hissettiği isimlerden bir tanesiydi. Bu da artık o kültleşmiş şarkılarından biri. Bu ara böyle sosyal medyada çok fazla dönüyor, bu versiyonuyla bir remix yapmışlar. Çok da güzel olmuş. Ay benim artık şu çekirgelere tahammülüm kalmadı. Dün akşam balkonda gördük, üstüne ilaç sıktık falan filan derken ay koştu yemeklerin üstüne geldi daha önce. Sonra yatak odasına geçtik, bir ses gelmeye başladı. Ay burada da mı çekirge var acaba diye düşündük. Odadan kendimizi nasıl attığımızı bilmiyoruz. Sonra odaya geri girdik. Meğerse Hindistan cevizi yağının kabını tam çıkartmamışım, o gıcır gıcır ses çıkarıyormuş. Aa nasıl ya? Ya kendi kendine ses çıkarır mı ya? Beyza. Evet bu ara ben maruz kalmadım da dev bir çekirge herkese musallat olmuş değil mi bu sezonda? Benim koca tarafına tahammülüm kalmadı kesinlikle diyen Kayseri'den Ayşegül. Allah sabrını da verir kuzum. Daha önce kuzenimin ismi Binnaz, o yüzden nefret eder bu şarkıdan diye Betül yazmış. Antalya'dan Sefa, günaydın. Arkadaşlarım Erdi ve Yaşar'la kulağımı sende demiş, günaydın. Vallahi laf olsun diye söylemiyorum. Yaş 35'i geçince hiçbir şeye tahammülü kalmıyor insanın. Benim gibi olanlara selam olsun diyen sevgili Ömer Faruk, günaydın. Hadi gelsin bakalım bir telefonda. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Cihan.
0: Hoş geldin.
1: İstanbul'dan, 36 yaşındayım.
0: Güzel, ne iş yaparsın, tanıyalım Cihan.
1: Ben Cihan, yaklaşık bir 10 yıldır bir pilot olarak çalışıyorum.
0: Hadi ya, ne güzel.
1: Evet.
0: 10 yıldır dediğine göre aslında yolunu başka çizmişsin, sonrasında ben pilot olacağım diye karar verdin he?
1: Aslında öyle zaten, aklımdaydı benim biraz babadan dolayı olduğu için. Önce doğru bir üniversite okumam gerekiyordu çünkü bu işin geleceği yok. Yani planı garantisi yok pardon. Yapamazsak en azından B planı olsun diye. Daha sonra ilgili eğitim aldıktan sonra 10 yıldır çıkıyorum şu anda güzel bir şekilde.
0: Evet ama yani o meslek sana gerçekten yapışmış gibi hissedebiliyorum şu anda böyle böyle.
1: Evet, sağ olun, teşekkür ederim.
0: Güzel çok da yani... mesuliyeti çok acayip fazla olan bir iş olmakla beraber keyifli olsa gerek. Dünyayı geziyorsun işin vesilesiyle değil mi? Çok güzel bir iş.
1: Ya evet, havadan gerçekten görebiliyoruz. Tabii gezmek görece diyelim. Çünkü eskisi kadar bu zaman olmayabiliyor.
0: Ya niye? Yatılarınız olmuyor mu uzun yollara gittiğinizde?
1: Ya ben bu Amerika falan uzun yollara gitmiyorum. İşte Avrupa'ya falan gidiyoruz.
0: Tamam.
1: Tabii yatılarımız oluyor ama hani yatılar o eskisi kadar zaman olmadığından dolayı daha bir sürekli daha fazla uçuş. Yani sonuç olarak eskisine göre çok talep olduğu için sürekli uçuş yapıyor. Tabii ki de mesuliyeti çok. Biz de buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Sağlığımız evet. Ayrı, uyku ayrı.
0: Doğru.
1: Mental yorgunluk ayrı. Onlar çok etkiliyor tabii ki de.
0: Evet. Benim program açılış jingle'ım bir pilot anonsu. Onu duydun mu bilmiyorum.
1: Biliyorum. Evet. Biliyorum. Çok da güzel. Çok şık ve çok güzel ince esprili vallahi.
0: Ben orada bu arada başka bir pilot arkadaşıma danışarak hazırlamıştım onu.
1: Çok güzel olmuş. Çok iyi olmuş.
0: Onun da adı Cihan bu arada. Tesadüfe bak. Belki dinliyordur. Aa. Selam olsun. Ondan sonra ben adayım. Ben böyle böyle bir şey yapacağım. Bunu diyeceğim. Doğru mu dedim. Yap dedi. Hiç o kadar umurunda olmadı ki. Ama onay verdi diye anlıyorum ben. Peki Cihan, senin neye tahammülün kalmadı acaba?
1: Ya benim bizim Türk milleti olarak gerçekten sabrımızın çok az olması genel anlamda. Bir büyük şeylere değil. Küçük şeylere ve şahsiyete sabrımız yok ya. Öyle söyleyeyim. Herkesin en böyle maruz kaldığı şey trafik mesela. Ama mesela benim kendi yaptığım meslek olarak daha iner inmez hani kulenin haberi yok hemen ayağa kalkıp bir şeyler almaya çalışıyorlar ya benim
0: evet.
1: Mesela o konuda yani sabrımız genel olarak küçük şeyler için yok, büyük şeyler için çok sabırlıyız.
0: Doğru, bu verdiğin örnekten yola çıkarak ben tabii ki haliyle bekliyorum o ikaz ışığı yanıncaya kadar ve hemen pilotun anonsu gelince böyle pis gülerek bakıyorum o ayağa kalkanlara. Değerli yolcularımız lütfen henüz yanaşmadığımız için falan filan aman duman diyorsunuz.
1: Gerçekten çok önemli.
0: Hayır, söylemeye gerek var mı? Ne oluyor ulan? No. Zaten o kapı açılıncaya kadar hepimiz uçağın içinde bekleyeceğiz. Acelen ne?
1: Kesinlikle öyle. Park ettikten sonra yaklaşık 3 dakika kadar kapı açılmıyor. Senin ortalama iniş süren 2 de orada 5 dakika. Yani otursan 5 dakika, daha hızlı insanlar inip girecekler.
0: Evet, bu evet, kadar yok. Basit. Bir de şeyi de artık bir keşke öğrenebilsek ya. Yani o ön sıralardan itibaren herkes sırayla inse, arkadan ittirip böyle metrobüste boş koltuk bulmaya çalışırcasına. Hani orada birileri mesela, uyduruyorum, sen 12A'da oturuyorsun, adam 20, evet, 20. sıradan koşarak geliyor, daha 12. sıradaki inmemişken arkadan, ya biz tane tane fermuar yöntemi mi derler bunu artık bilmiyorum, böyle yavaş yavaş açıla açıla, ama yok ya, herkesin bir acelesi var.
1: Kesinlikle öyle. Ve şöyle söyleyeyim, gerçekten dünyada bir tek bizim insanımız yapıyor. Başka hiçbir ülkenin insanı da bunu yapmıyor. Aşkımız. Yani eğer o uçakta Türk vatandaşımız varsa maalesef yapan tek şey. Bunun sebebini gerçekten ben de bilmiyorum. Aşk,
0: acelemiz
1: başka
0: var.
1: Başka hiç kimse yapmıyor. Çok
0: tahammülümüz yok. Bu arada çok mesaj geliyor Cihan. Madem öyle, o zaman bize bir pilot anonsu yapsın da inanalım diyenler var.
1: Şu an uçmadığım için maalesef.
0: Tamam, diyelim ki İstanbul Kars uçuşundayız şu anda. Yani ne, evet, bileyim işte yükseklik hakkında, sürüşle alakalı, işte zaman hakkında 3-5 bir şey. Hadi be, ne olur. Hiç böyle istek anons geldi mi sana bilmiyorum ama biz çok istedik.
1: Yani şu an havadayız, o şekilde mi devam,
0: evet,
1: ediyoruz?
0: Evet, uçaktayız, oturmuşuz, uçak kalkıyor.
1: Tabii ki sayın yolcularımız, kaptanımız konuşuyor. Tekrardan merhaba. Yaklaşık 45 dakika önce İstanbul Sarıgöçer'den kalkışımızı gerçekleştirmek durumundayız. Şu anda Ankara civarını geçtik. Yaklaşık 25 dakika sonra Kars Havalimanı'na doğru alçalmaya başlayacağız. Ben aldığımız son metre bilgilere göre Kars'ta hava 10 derece ve parçalı bulutlu olarak bildirilmiş.
0: Yine soğuk.
1: Trafik olabilecek olmadığı takdirde ise yaklaşık 20 dakika içerisinde inmiş olacağız. Hepinize iyi inişler, iyi günler diler. Tekrar teşekkür ederim. İyi uçuşlar dileriz. Bir başka uçuşunuzda tekrar görüşmek üzere.
0: Bravo! güzelmiş ya, keyifli iş ya. Bir de son olarak şunu sormak isterim, hazır bulmuşken adamını Cihan, her günde tabii bir pilotla ki denk gelmiyorum. Bugüne, evet, kadar bir uçuştayken hiç unutmam, şöyle bir olay oldu. Yani o gün benim meslek hayatımın en gerçekten gerildiğim ya da eğlendiğim, neyse artık, yani hiç en unutamadığın o gün neydi?
1: Ya eğlendiğimiz, tabii ki de eğlenmeye çalışıyoruz. Gerçekten bir saniye sonra bizim başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Hani bu konuda bu kadar açık ve net. Yani gerçekten arkada hani yolcuları çok rahat ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü önde ne oluyor bilmiyor. Onlar da tabii herkes gitmek istiyor. Yani
0: evet.
1: 180-200 tane yolcu var demek ortalama. 200 tane insan, aile ve akraba demek. Yani bir kişinin başına bir şey gelse tabii biz sorumlu oluyoruz yani. O yüzden eğlenmeye bakıyoruz. Bir erken vardırmaya çalışıyoruz. En hani gerildiğim değil de tabii ki de yaşadığımız olay oluyor.
0: Gerçi bu arada sen tabii orada hani kokpittesin. Dolayısıyla aslında işte kabin ekibi arkadaşlar maruz kalıyordur o hikayelere. Sen orada kendi işindesin. Dolayısıyla çok,
1: evet,
0: insanlarla iletişimde olmadığın için.
1: İnsanla uğraşmak gerçekten kolay değil.
0: Ay, en güzeli seninki, aman boş ver. Vallahi o kabin memurları, amirleri, onlara ben günah. Çünkü ya, orada evet, yani iki kuruşluk aldığı biletle insanların hani orada bir hizmet veriliyor günün sonunda. Evet, ama o kadar ukala insan, o kadar yol yordan bilmeyen insana maruz kalınıyor ki haliyle. Bir de havadasın. Hani cehennem ol deyip gideceğin bir yer de yok. Mecbur hani uzun bir uçuşsa bile
1: kesinlikle
0: idare etmek
1: öyle
0: durumunda kalıyorsun.
1: Küpün içindeyiz. Ya şöyle, ben herkes haklı olduğuna inanıyorum. Çünkü ilk kez uçağa binmiş ve belki de son kez binecek olan bir sürü insan var. Bilmiyor. Hayatında belki otobüs dışında ilk kez binmiş. Bilmiyor. Otobüs gibi düşün.
0: Ya o masumluğa ben eyvallah, tamam. Benim söylediğim o ukalalardan bahsediyorum. Bilmeyen insanı anlayabilirsin tabii ki.
1: O maalesef her yerde var. O maalesef her yerde
0: onda
1: var
0: yani. Onda sıkıntı yok canım, ne yapacaksın?
1: Onun da en büyük sebebi söyleyeyim, Yeşilçam'daki uçak filmler sahneleri var. Öyle öğretilmiş hani, orada nasıl her şeyi alınca sahibim gibi oluyor. Değil mi?
0: Tabii tabii. Ağamsın, paşamsın.
1: Doğru. Kesin öyle.
0: Peki Cihan, iyi uçuşlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz.
1: Çok sağ ol.
0: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın
0: sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Benim en unutamadığım, hani belki ilk kez binmiştir falan dedi ya Can, oradan yola çıkarak aklıma geldi. Daha evvel yayında konuşuldu bu konu da. Şimdi tam üzerine hızlıca anlatayım bir neydi? En unutamadığınız an, en rezil olduğunuz an mıydı? Neydi konu başlığı? Bir dinleyicim yıllar öncesinde ilk kez uçağa binmiş. Ondan sonra herkes uçaktan iniyor. En son arkalarda herhalde o iniyor uçaktan. Aprona yanaşmış. Yani o şey ne derler? Hortum işte şey değil. Kapıdan direkt binaya girmiyor. Merdivenle aprona iniyor. Oradan yürüyerek binaya geçiyor. Neyse o merdivenden iniyor. Kanadın altına gidiyor. Orada bekliyor. Bir süre sonra görevliler, beyefendi burada ne işiniz var? Ne yapıyorsunuz burada diyorlar. Valizimi alacağım diyor. Şimdi ne diyeceksin? Bilmiyor ki, bilmiyor. Ne yapsın? Nesin anam nesin? İçeriden alacaksınız diyor. Yok diyor, biz diyor uçağa yükledik diyor valizi diyor. Vay aman. Kısa bir ara, hemen ardından devam.
4: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
9: Odeyayla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper
2: FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Az evvel Tem'de bir minibüs devrilmiş, çok fazla yaralı varmış. Umarım ciddi bir şey yoktur, umarım can kaybı yoktur. O yüzden Tem'de şu anda bu sebeple çok fazla trafik var. Hatta Tem'de dediğim galiba şuradaki kaza değil mi ya? Anadolu'dan Avrupa'ya geçtikten sonra ikinci köprüde, köprüyü geçtikten sonra zannediyorum hemen orada olmuş kaza. Dolayısıyla köprü trafiği de inanılmaz fazla. Yani Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yerine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmanız daha faydalı olur. Umarım dediğim gibi kazada da ciddi bir şey olmamıştır. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı şuna şuna şuna tahammül edemiyorum diyebileceğiniz ne varsa bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80 bu da WhatsApp hattımızın telefon numarası. Bundan 3-5 gün önce yayında bir tane türkünün yine yapay zekalı halini çaldım ve bana o günden beri düzenli olarak Doğancan o neydi o neydi diye türküyü bilmeyenler, sürekli sözlerden de hatırlayamayanlar bana bu türküyü soruyor, adı neydi diye. Adı Atlı Geliyor Atlı. Dıv dıv diye de geçiyor. D-I-V. Dıv dıv. Dıv dıv dıv dıv dıv dıv dıv dıv dıv dıv. Bugün de çok soran gördüm. O yüzden bir kuple çalayım isterim. Çok güzel türkü.

Demir yolu sürücüsü olarak yolcular inmeden binmeye çalışanlara tahammül edemiyorum demiş. Evet, ulaşım yöntemi farklı da olsa uygulanan cehalet aynı. Doğru.

benim trip atan erkeklere tahammülüm yok demiş Ayşe Gül. Trip atan yani erkek değil sadece, kadın da bence yerli yersiz. O biraz hani ilgi çekme çabası olsa gerek. Araçla bir yerden bir yere giderken yanımda gidecek olan kişiyi beklemeye hiç tahammülüm yok. Bekleme süresi sevdiğim insana göre değişiyor. En çok

0: hadi gelsin bakalım bir telefonda. Alo.
1: Günaydın Doğancan.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Şükrü'yle mi görüşüyorsun?
0: Şükrü?
1: Evet.
0: Evet, bak Ankara. Şükrü'sün. Hoş geldin. Ne haber? Yoldayız, işe gidiyoruz.
1: Yok, geldim. İş yerindeyim.
0: Ne iş yaparsın?
1: Ankara'da personel taşımacılığı, okul taşımacılığı şirketinde yöneticiyim.
0: Wow. Kaç tane servisiniz var?
1: 150 tane kendi aracımız var. 450'ye yakında esnaf çalışanımız var. Taşeren.
0: Hadi ya, vay, evet. İyi. Bayağı büyük o zaman ya. Siz böyle o zaman daimi kurumsal kiralamalarınız, çalıştığınız yerler var. Harici şey de yapıyor musunuz var mesela? Servislerin arkasında her türlü kına, düğün, piknik organizasyonu.
1: Yok, biz onlara giremiyoruz. Onlarla uğraşamıyoruz biz. Çünkü bizim iş yükümüz bayağı fazla.
0: Niye? O
1: Ankara'daki
0: da
1: devlet kurumlarının yarısını hemen biz taşıyoruz.
0: Allah bereket versin abi.
1: Teşekkür ederiz.
0: Nedir acaba ben tahammül edemiyorum ya dediğin şey?
1: Benim iki hususum var. Biri bu WhatsApp mesajı veya normal mesajlardaki bu düşük harfler veya harf eksiklikleri var ya.
0: Hmm.
1: Onlara tahammül edemiyorum.
0: Bir kelimeleri de yazarken bazı harfleri eksik yazılması, evet, senin sinirini bozuyor.
1: Ona hiç tahammülüm yok. Cevap bile vermiyorum öyle yazıldığı zaman.
0: Anladım.
1: Telefonum da yoğun olduğu için. Biri de böyle 150 kişilik bir çalışan ekibim var benim. Bunlar bazen aralarında, kendi aralarında husumet yaşıyorlar. Geliyorlar, konuşuyorlar, atıyorlar, tutuyorlar.
0: Hmm.
1: Sonra bir bakıyorum 5 dakika sonra adamla çay, kahve, muhabbet, sohbet. Buna hiç tahammülüm yok.
0: Evet, madem öyle olacaktı niye beni yordunuz diyorsun.
1: Evet, yani geldin bana hayat hikayeni anlattın, o insanla yaşadığın her şeyi anlattın. Sonrasında bir baktım canciğer kuzu sarması oldu.
0: Evet.
1: Ne alaka? Yani anlayamıyorum.
0: Birbirleri arasındaki husumet neden peki? Sonuç itibariyle çok bireysel bir iş. Yani herkesin bir arabası var, onu kullanıyor. Sorumluluğu ayrı.
1: Yok,
0: şeyi
1: iş yükü
0: ayrı
1: var ya mesela. İş
0: ben 6 servis attım, o gitti. 4
1: yok,
0: tane attı
1: değil.
0: Aynı para.
1: Bu operasyonla alakalı. Servis değil. Servistekiler zaten onlar başlı başına bir husumetli.
0: Aşk
1: o 2 servis atıyor da ben niye 4 servis atıyorum? O 3 servis atıyor, ben niye 10 servis atıyorum?
0: Ama her iş ortamında olur böyle gerginlikler ya.
1: Muhakkak, ama yani en azından hani bu iş sonuçta yapılacak, sen yapmazsan öbürü yapacak. Bunu yani hani ne derler, böyle vıt vıt vıt konuşmanın bir anlamı yok.
0: Evet, senin tuzun kuru tabii. Sen sadece bakıyorsun kim ne yapıyor, yok, ne ediyor, onun takibini evet yapıyorsun sadece.
1: Evet. Doğru.
0: Evet. Peki. Hadi gelsin sabah maalesef enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın Ankara.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.

0: tamam.
1: Günün yayın konu başlığı şuna şuna tahammül edemiyorum. Gerçekten ben şunu hiç çekemem kardeş diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12. Denizli'den günaydınlar. İş yerinde durmadan ben çalışmak istemiyorum, ben sevmiyorum burayı diyenlere tahammülüm yok. Allah size iş vermiş, biraz şükredin artık be diye mesaj yollayan sevgili Rukiye günaydın. Doğancan, sana yayına bağlananların %80'i bence sallıyor. Herkes yaptıklarını unutup başkalarının kusurlarından rahatsız oluyor. Bu insanlar çok ikiyüzlü. İyi yayınlar diyen Niyazi Bey günaydın. Evet, herkes bu kadar kötü. Sen nesin diyorsun yani özetle. Antalya'dan selamlar. Abi ben eşimde ben de eşimde bıktık. Bebeği olmayan kişilere akıl verip dediklerine dikkat etme işlerinden. En sonunda kalbini kırdıysam özür dilemeleri yok mu? Gerçekten kırılıp üzülüyorum ama kimseye de diyemiyorum. Çünkü size ne? Lütfen herkes dikkat etsin söylediklerine. Bebek sahibi olmak bakkaldan ekmek almak gibi zannediliyor diye Antalya'dan mesaj yollayan sevgili Zühra. Evet, bunu ara ara yayında konuşuyoruz. Ne yazık ki bizim memleket insanımız... Ben senin iyiliğin için söylüyorum kisvesi altında karşı tarafı nasıl bir psikolojiye soktuğunu düşünmeden. Ama canım olur mu sizde? Size de bir şey söylenmiyor ya geliyor günün sonunda. Sana bu konuyla ilgili fikrini beyan et diyen oldu mu öncelikle? Bir. İkincisi, bizde ne yazık ki ben zannediyorum ki ecnebilerde bu böyle değil. Ben onun anasıyım, ben onun danasıyım, ben onun amcasıyım, teyzesiyim, halasıyıma sığınarak her şeyi söyleyebileceğini, her şeyi yapabileceğini zannediyor insanlar. Nerede duracağını ve neyi ne kadar söyleyip söylememesi gerektiğini bilmiyorlar. Bu sadece çoluk çocuk meselesiyle alakalı değil ki bence ayıp da bir yandan. Yani uyduruyorum, hadi 2 sene oldu evleneli, çocuk yok mu? Yok lan yok, sana ne yok. Ya hani bununla ilgili belki bir mücadele veriliyordur, işte bir tedavi uygulanıyordur ya da hiçbir şey yoktur. Çocuk sahibi olmak istemiyordur o sıra. Hazır değildir falandır filandır. Sahne ya, hiç kimse de demiyor ki bizim memlekette bahane. Hiç kimse demiyor bana, beni ne ilgilendirir demiyor asla. Sana ne ya? Ya bir de kolay bir şey mi gerçekten yani bir çocuk büyütmek, yetiştirmek, o mesuliyeti almak. Sen çocuk yok mu? Sen mi bakacaksın? Masraflarını sen mi halledeceksin? O külfetli süreci sen mi halledeceksin? Sana mı kaldı tasası? Yürü git lan hadi dersen eğer sonra da ne kadar ayıp, biz sizin iyiliğiniz için, al iyiliğin için söylüyorum. Ay çok affedersiniz. Neyse aman. Bilmiyorum, edepli edebinden susuyor, edepsiz de ben susurdum zannediyor derler ya. Hakikaten bazen bazı insanlara gereken cevabı verebilmek lazım. Alo.
2: Alo, günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, ben Murat, İstanbul Beylikdüzü'nden.
1: Hoş geldin Murat, ne haber, yoldasın sen de?
2: Yoldayım ama sağa çektim seninle konuşacağım diye.
1: Hadi bakalım, tamam, cezanı yazmıyorum Murat şimdilik. Nedir acaba senin tahammül edemem dediğin şey?
2: Valla tahammül edemediğim 2-3 şey var. Yaş itibariyle artık 56 yaşına geldim. Çoğu şey birikti tabii. Çoğu şeye tahammülümüz kalmadı da.
1: Buyur dökül yokluğu abi.
2: Da gördük, yokluğu da gördük, varlığı da gördük, her şeyi gördük. Ya en başta şimdiki siyasilere tahammülüm yok. İkincisi kazıklanmaya hiç tahammülüm yok.
1: Evet.
2: Yani bile bile kazıklanmaya hiç tahammülüm yok.
1: Buna örnek nasıl yani? Kimse zaten bile bile kendini yani dolandırtmaz ki yani. Ama sonradan ortaya yani çıkınca.
2: Ya yok, öyle büyük dolandırıcılıklar değil. Küçük şeylerden yani tahammülüm yok. Mesela bir ürünün fiyatı var, tamam mı? İsmini vermeyen bir limonata markası. Bursa'da bir dağın markası.
1: Anladık.
2: Sabah şeyden geçiyorum. Gümüşyaka'dan geçiyorum Silivri'den. Erikli'ye doğru gidiyorum denize. Sabah saat 7 bir bakkala girdim, daha doğrusu fırın. Aldım dolaptan ürünü. Ondan sonra dedim fiyatı ne? Dedi 150 lira. Ne yapıyorsun kardeşim sen dedim. Her yerde 60 lira 65 lira bu ürün. Hadi 70-80 anlarım da 150 ne? Burası diyor market değil. Ha, geri bıraktım. Dedim kardeşim almıyorum senin ürününü.
1: Evet, yani işte o tepkiyi gösterebilmek lazım ama artık bir de Murat abi hak verirsin ki raiç bedel diye bir şey kalmadı ya, artık biz bir şeyi anlayamıyoruz. Bu malın ederi budur gibi bir şey söyleyemiyoruz çünkü dediğin gibi her yerde kafasına göre farklı fiyatlar uygulandığı için bunun normali ne diyor insan.
2: Valla şu serbest piyasa bence kalkmalı, her ürünün bir üst sınırı olmalı, devlet bunu bize bir uygulamayla bildirmeli. Biz gittiğimiz her yerde açıp ona gösterip bak kardeşim bu fiyat bu diyebilmemiz lazım. Hmm. Hatırlıyor musunuz Kemal Sunal filmlerinde yapıyorlar, hani görüyorsunuz etiketler vardı böyle. Hmm. Biz o zamanlar yaşadık yani. Aha. Bir üst sınır fiyatı vardı her şeyin.
1: Doğru. Evet, peki. Sağ ol Murat abi. Var mı başka uyuz olduğun bir şey?
2: Bir de trafikte böyle arkama gelip birisi yapışıyor böyle normal yol giderken, yani hiçbir şey yok ortada. Ha. Geliyor tam tamponuma giriyor böyle, bir fren yapsam yani kafa göz dalacak.
1: Geçmiş bizimle olsun. Bir de selektör yapıyor. Hem böyle dudak dudağa gidiyorsun hem de tırt tırt tırt tırt tırt tırt tırt tırt tırt huzursuzluk veriyor. Evet, manyak, evet, manyak onlar. Manyak. Manyak. Hadi bak diyelim sol şeritte yavaş giden bir insana yine o tacizi yapmak doğru değil. Belli bir mesafeni korursun, selektör yaparsın, geçer. Evet, evet, eyvallah, ama orta şeritteki adama, sağ şeritteki adama da bunu yapıyorlar. Neden? Çünkü manyak. Evet Murat abi, sen çok dolmuşsun, sana bir reçete yazıyorum. Evet. Telefonu tamam kapattıktan sonra acil bir yerden kolonya bul. Bileklerini güzelce tamam ovala, azıcık da burnuna. Tamam.
2: Oh, mis. Oh.
1: Tamam. Ama pahalı yerden alma, dikkat et.
2: Tamam.
1: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Bütün Türkiye'ye günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın
3: çocuklar.
0: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
5: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyor.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
9: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
10: Vay vay vay vay vay vay.
11: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Hadise dışında herkesin ya da neyse ya. anlayan anlamıştır.
1: Evet, ara beni Süper FM'de sabahımıza eşlik eden şarkılar zansı. Sevgili dinleyicimiz Süper FM'de an itibari radyolarınızda devam eden programı nasıl?
2: Doğan Canlı yayında.
1: Ve bugünün yayın konu başlığı. Şuna şuna tahammül edemiyorum. Ay aman üf, hiç çekemem he.
0: Diyebileceğiniz ne varsa.

Ancak bu fiyatların tutarsızlığının bir sebebi de haliyle dükkan fiyatları. Çünkü bir yerde bakıyorsun dükkan 100 bin lira, diğer tarafta 250 lira, 250 bin lira kirası. Dolayısıyla ürünlere ekliyorlar o fiyatları. En büyük etken bu demiş. Evet, yani aslında işte baktığın zaman sorduğunda herkes haklı ama günün sonunda olan tabii ki tüketici oluyor, vatandaşı oluyor. O dükkanın sahibi vatandaş değil mi? Tabii ki o da vatandaş. İşte orada da o... Aman bana ne ya.

Önce bu şarkıyı dinince aklına Gaffur mu geliyor demiş Ahmet. Ahmet çok masumsun Ahmet. Yok, şarkının sözlerinde sallıyor ya. Yani rüzgar ters esecek. İşte yani bu alemde kendini bileceksin. Önme sınırını geçeceksin. Önce rütbeni falan filan. Gaffur'a gelene kadar. Ayrıca Gaffur'un şarkısı bu değildi, Çakka'daydı. Lütfen. Genel kültür deyince de ben. Hadi bir telefon daha gel.

0: seni çekecek.
1: Kim var hattımızda? Alo.
2: Günaydın Doğancan.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Tolga, ben İstanbul'dan arıyorum.
1: Hoş geldin Tolga. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Tır şoförüyüm ben. Bundan yaklaşık bir üç ay önce aramıştım. Vay. Ehliyetimi kaptırdım diye.
1: Yeniden.
2: Hatırlar mısın beni?
1: Neyi, neyi kaptırdın?
2: Ehliyetimi kaptırdım diye aramıştım. Hatırlar.
1: Aa, arkadaşın senin adına falan filan o muydu? Yok.
2: Hayır, yok. Drift yaptığımdan dolayı ehliyetimi kaptırmıştım. Üç ay önce aramıştım. Şimdi ehliyetimi geri aldım, çalışıyorum.
1: İyi, hadi gözün aydın. Bir daha o zaman dikkat et sen de.
2: Tamamdır, teşekkür
1: tamam.
2: ederim.
1: Evet, nedir senin tahammül edemiyorum dediğin şey?
2: Doğancan, benim tahammül edemediğim şey işverenler. Seni satın aldığını düşünüyorlar.
1: Heh, evet. Biraz konuş bakayım. Nedir mesela yani?
2: Ya sonuç olarak biz bir para karşılığı bir iş yapıyoruz ya. Evet. Sana bütün özel işlerini de yaptırabileceğini zannediyorlar. Ve bundan nefret ediyorum, tahammül edemiyorum.
1: E sen tır şoförü adamsın. Ne yaptırabilir ki yani, tırla nereye ne yaptırıyor sana? Tır harici bir şeyler daha mı? Atıyorum ya işte Tolga ya, şunun olarak olması lazım, şunu halledelim. Tolga geçerken şu faturayı da ödesene. Tolga bilmem ne
2: ya,
1: falan gibi
2: şeyler. Ya o tip şeyler değil de. Doğancan, o tip şeyler değil de.
1: Ne?
2: Sonuç olarak bizim bir sürüş süremiz var ya.
1: Evet.
2: Takograf kuralları var. Buna ne yazık ki bizim ülkemizde çoğu firma uymuyor.
1: He.
2: Seni normal günlük 9 saat kullanman gerekirken 10 saat, 11 saat, 12 saat daha fazla kullandırtabiliyorlar.
1: Evet.
2: Ve bunu sana zorunlu kılıyorlar.
1: Doğru, ne yapacaksın işte yani. İş.
2: Evet, bundan çok rahatsızım. İşverenden bu yüzden çok kızıyorum. Tahammülüm yok buna.
1: Maaşla alakalı mutlu musun peki?
2: Yani yaptığınız işin hakkı değil bence ama.
1: Artık zaten öyle bir şey yok bu arada. Yani hayat o kadar pahalı ki. Her ne olursa olsun her türlü paranın da ona göre bir gideri var. Yani gelir gider dengesini doğru ayarlayamıyoruz artık bu dönemde. O yüzden bütün maaşlar az şu anda. Hepimizin maaşı az bence. Sözüm meclisten içeri. Ya yine şükür de yani, yine koysunlar üstüne, ne olacak?
2: Ya dışarıdan insanlar baktığında bizim maaşları çok yüksek görüyor da gerçekten hakkı değil. Çünkü herkes bilir ki yoldayken para çok daha böyle bonkör harcanıyor.
1: E tabi, bir de mecbursun yani orada, atıyorum evet. Yiyorsun içiyorsun falan filan, hani tamam.
2: Evet, sadece işin yiyecek harcaman bile çok böyle uç rakamlara çıkabiliyor. O yüzden tabii kazandığımız paralar hiç oluyor.
1: Sen peki tır şoförüm dedin, İstanbul içi değil sadece anladığım kadarıyla, uzun yollar yapıyorsun.
2: Yok, uluslararası çalışıyorum ben.
1: Ha.
2: Şu an Türkiye'deyim, evet.
1: Ama şimdi bak, çok paradan konuştuk, çok sorasım geliyor benim ya.
2: Doğru Doğanca.
1: Neye göre mesela, uyduruyorum, orada yaptığın kilometreye göre mi, yoksa aylık sabit bir maaşın mı var?
2: Yok Doğancan, şöyle oluyor, sen sonuç olarak Türkiye'de sigortalı bir çalışan olduğun için asgari ücret bir ödeme alıyorsun, o garanti olan ücretin. Onun dışında da gittiğin ülkeye göre, örnek veriyorum Almanya'ya gittin, onun bir yol ücreti var, onu alıyorsun, harcıram deniyor buna da.
1: Ama harcıran senin yolda harcayacağın para demek değil mi? İhtiyaçların olan para.
2: Aslında öyle ama işte sana bir yol ücreti veriliyor. Almanya'ya git gel, örnek veriyorum.
1: Ekstra şu kadar. Veriliyor.
2: Aynen, o yıl ayda iki kere gidebilirsin en fazla zaten.
1: Ne kadar bir Almanya'nın ekstra ücreti?
2: Ya şu an ortalama galiba, yanlış bilmiyorsam 950 euro.
1: 50 bin lira arası yani.
2: Yani evet, 15 gün içerisinde gider gelirsin. Ayda iki kere gidersen 2000 euro eder. Bir de asgari ücretin hesaplarsan. Hmm. Genel olarak kazançlar bütün şirketlerde böyle.
1: Yani şimdi bu külfete, o yorgunluğa, bu iş yüküne, o sorumluluğa bence de az. Yani.
2: Doğancan, hiç değmiyor. İnan hiç değmiyor. Çünkü
1: yani ailenden, çoluğundan, çocuk ayrı kalıyorsun. Bir de hani bakmayın yani, tehlikeli de bir iş aslında. O koca tonlarca arabalar vesaire falan. Ne bileyim, iyi olur inşallah. Tolga, bugün de sana dertlendik. Sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.
1: Günaydın. Şimdi diyeceksiniz ki 100 bin liranın neresi az? Bir de asgari ücreti de eklediğin zaman o su bu su falana filan, hani belki 150 bin liraya bak, yaptıkları iş zor ama Doğancan, aylık 250 bin lirayı görenler de var demiş Oğuz. Ya doğrudur da işte, beş parmağın beşi bir değil. Ay bilmiyorum ya. Şimdi kızacaksınız da. Aman bana ne ya. Ben artık hayatımın o noktasındayım. Vallahi arkadaşlar, hepiniz kendinizi kurtarmaya bakın. Bilmiyorum, başka yollar deneyin. Başka şeyler Yani gömümümü devletimize teslim etmek üzere tabii ki. Ya da ne bileyim yani insanın aklına neyse.
0: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İzmir'in Menemen ilçesinde makilik alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle polis ekipleri tomalarla müdahale başlattı. Söndürme çalışmaları sürüyor. Manisa'da da makilik alan yandı, yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. İki farklı kentte de alevlerle mücadele vardı. Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Antalya'nın Kaş ilçesindeki söndürme çalışmaları da yine aynı şekilde aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi Beştepe'de ağırladı. Görüşmede terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. Erdoğan, inşallah iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız diye konuştu. Görüşme sonrası iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi TPAO, Kerkük'te faaliyet gösteren British Petrol'ün %15 hissesini devraldı. Erdoğan, Irak'ın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol vereceğini duyurdu. ABD ile İran arasında saldırısız günler sona erdi. İran, Ürdün'de ABD üssüne balistik füzeyle saldırdığını duyurdu. İran'ın saldırısı Trump'ın İran'ı vurmayı durdurduğunu açıklamasının ardından geldi. 5 gecedir karşılıklı saldırılar durmuştu. CHP İstanbul Teşkilatı'nda istifa dalgası sürüyor. İl yönetiminden 39, ilçe başkanlarından 36 kişi ayrıldı. Yöneticiler yeni partiye geçeceğini açıkladı. Öte yandan CHP'de 2 büyükşehir, 2 il belediye başkanı da istifa etti. Yeni partinin meclis grup yönetimi belirlendi. Başkan vekili Ankara Milletvekili Tekin Bingöl oldu. Haluk Levent, Akın Gürlek'le görüşmesi için Bahçeli'ye seslendi. Deprem yardımlarını hatırlattı. 245 milyon dolar iddiasını ve dökümlerini yayınlayın dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa teklifinin bu hafta sonuna kadar son şekli verilerek diğer partilerle de paylaşılması ve meclise sunulması planlanıyor. ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüştü. Netanyahu, Trump'la görüşmesini değerlendirdi. Mükemmel geçti, en iyi görüşmelerden biriydi, dedi. Japonya'da 7,1 büyüklüğünde depremde on binlerce ev elektriksiz kalırken yollar ve köprüler hasar gördü, tren seferleri durduruldu. Ulaştırma Bakanlığı, Osmaneli Bursa hızlı tren hattıyla Bursa-Ankara arasının 2 saat 15 dakikaya ineceğini duyurdu. Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenlemeyle usuller belirlendi. Borcunu ödemeyen sınırdan geçemeyecek. OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zeka teknolojilerindeki hızlı ilerlemeye toplumun ayak uydurabilmesi için geliştirici şirketlerin gönüllü olarak yavaşlaması gerekebileceğini söyledi. Homeros'un destanını 2017 yılında İngilizce'ye çeviren ve çalışması Christopher Nolan tarafından övülen filolog Emily Wilson, gişe rekortmeni Odyssey'yi sert sözlerle eleştirdi.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa yönünde yoğun, 2. köprü Avrupa yönünde orta derecede yoğun, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu yönü rahat, Ayvansaray yönü yoğun. Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 23, Tem Karayolları'ndan Hastal'a kadar 21 dakikada, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 19 dakikada gidiliyor. Ateşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 35, Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 40 ve Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 13 dakikada gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Takip mesafesi. Önünüzdeki araçla aranızdaki mesafe trafikte size zaman kazandırır. Ani frenlerde ya da beklenmedik durumlarda güvenli takip mesafesi kazayı önlemek için en büyük yardımcınız olur. Özellikle yağışlı havalarda ve yoğun trafikte bu mesafeyi arttırmak gerekir. Unutmayın, trafikte yakın takip değil, güvenli mesafe hayat kurtarır.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Süper FM.
4: Doğan canlı yayında devam ediyor.
8: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
9: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken herkese bir kez daha selamlar, günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı: ben şuna tahammül edemiyorum. Vallahi de, billahi de, tillahi de çekemem ben ya. Bu ne ya? Bu ne dediğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. 0212 368 62 12 telefon numaram, ya da dileyenler WhatsApp'tan 0531 785 9080 buradan yazabilirsiniz. 3-5 mesaj paylaşayım, hemen ardından rastgele bir telefon daha. Neye tahammülünüz kalmadı? Dökülün bakalım.

0: tabii. Bu şarkı 1997 yılında çıkmıştı. Öyle.
1: Evet abi, her şey bir yana, herkes hata yapabilir eyvallah, ama benim salaklığa gerçekten tahammülüm yok diye mesaj yollayan sevgili Hakan, günaydın. Hollanda Zandam'dan günaydın Doğancan. Ben artık parasızlığa dayanamıyorum. Çalışıyoruz. Elde var sıfır. Hiç çalışmasak ne olacak acaba demiş Nehrin, günaydın. Amasya'dan Mustafa. Sokağa sakız atanlara inanamıyorum, dayanamıyorum. Yani gerçekten çok mu zor şu çöp kutularına çöplerinizi atmak? Muhakkak o sakızlar geliyor, benim ayağıma yapışıyor çünkü diye mesaj yollamış. Günaydın. 27 yıllık evliyim. Kayınvalidemin hala hayatıma müdahale etmesine, karışmasına tahammül edemiyorum diyen sevgili Fatoş. Fatoş, sen bu şarkıyı kaynanana ithaf et o zaman. He? Kocam da kocam, paşam da paşam diyen kadınlara tahammülüm yok diyen Nalan. Genelde zaten ilk onların kocaları boynuz spor. Tabii.

0: Aynen ablacığım. Kim var attığımızda? Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar, Semra ismi.
0: Hiç anlamıyorum çünkü araç kitiyle konuşuyorsun. Telefonu kulağa alırsak daha sağlıklı olacak.
1: Şu an daha iyi alabiliyor musunuz?
0: Evet, isim neydi?
1: Semra ismi.
0: Semra hoş geldin. Nereden ararsın, ne iş yaparsın?
1: İstanbul'dayım, öğrenci koçluğu yapıyorum.
0: Öğrenci?
1: Koçluğu yapıyorum.
0: Koçluğu, ha?
1: Evet.
0: Nedir? Bu ben koçluk dediğimiz onların böyle seçim süreçlerindeki, üniversite tercihleri sürecindeki dönemleri mi yönetiyorsun?
1: O dönemleri yönetmek olabilir. Ders çalışmada disiplin sağlamak ve yanlarında destek olmak olabilir. Ders programı hazırlamak, tercih yapmak, doğru kitap seçimi ve haftalık takiplerle onların haftalarını daha düzenli geçirmek, yani yol arkadaşları gibi düşünebiliriz.
0: Ana, böyle bir iş mi var kız? Benim hiç haberim yok. Güzel. İyiymiş. Sen de bir eğitimcisin o zaman diye tahmin ediyorum.
1: Evet, evet. Bu yönde uzun zamandır eğitimler de alıyorum. Bireysel olarak da online senden.
0: Hayır, yok. Aldığın eğitimlerden ziyade hani mezuniyetin ne?
1: Ben işletme mezunuyum. 5 yıldır da öğrenci koçluğu eğitimi alıyorum. Yani, bu sistemde ayrı bir eğitim sistemi var. Biz sürekli süpervizyonlarla, psikologlar eşliğinde bu anlamda destek alıyoruz. Anladım. Ve bunları da öğrencilerin genel...
0: Güzel. Arz talep meselesi günün sonunda. Doğru. Yani sonuç itibariyle. Bak. Peki bugüne kadar beraber yol yürüdüğün çocuklardan benim bir işte koçluk yaptığım öğrenci şurayı kazandı diyebileceğin, seni mutlu eden...
1: Öğrencilerimin içerisinde tabii lisede güzel fen liselerine yerleşen öğrencilerim oldu. Tıp fakültelerini kazanan öğrencilerim de oldu. Yani bu talebe göre değişiyor tabii ki. Her öğrencinin kapasitesi ve seçeceği yerler.
0: Mesela uyduruyorum, işte ne bileyim, Boğaziçi'ni kazanmak isteyen bir çocuğun süreciyle, yani ben uyduruyorum, ne işte Selçuk Üniversitesi'ne gideceğim diyenin ücretlendirmesi ayrı mı oluyor?
1: Hayır, ayrı olmuyor.
0: Şaka peki. Evet, gelelim konumuza. Nedir tahammül edemiyorum dediğin şey?
1: Duygusal sorumluluklarını alamayan insanlara tahammül edemiyorum. Yani
0: açalım biraz.
1: Şöyle, hani yaş almak ama yaşlanmakla yaşlanmak aynı değildir ya. Hani yaş almayan, yaşının sorumluluklarını almayan insanlara tahammül edemiyorum. Hani hala çocuk gibi davranmaya devam eden, hani kendi içindeki çocuğun konuştuğu, onun yönetmesine izin veren, direksiyonuna geçmesine izin veren, yaşının olgunluğunu taşınamayan insanlarla muhabbet ederken, onlarla hayatla ilgili konuşurken çok yorulduğumu hissediyorum.
0: Doğru.
1: Çok hissettirmeden.
0: Öyle. Dedim. O zaten bu arada çok yaşla da alakalı değil. Ben bazı insanların, bilmiyorum artık, fıtrat diyebiliriz belki buna. Kaç yaşına gelirse gelsin bazen bakıyorum. 50 yaşında adam olmadık yerde olmadık laflar ediveriyor. Diyorum ki ya abi, dünya nasıl olabilir ya? Nasıl şu an bu yaptığı şeyin normal olmadığının farkına varamaz diyorsun ama işte onun da normali o. Ne yapacağım bacım, onlarla artık konuşmayacaksın sen de yani.
1: Öyle öyle. Biraz beni zorluyor.
0: Evet, peki.
1: Açıkçası ben bunu söylemek, kendi size bir günaydın demek için
0: teşekkürler
1: aradım.
0: Teşekkürler sevgili koçum. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Alan razı, veren razı. Bugünün yayın konu başlığı: abi benim şuna tahammülüm yok, vallahi çekemem ha diyebileceğiniz ne varsa reklama gitmeden bir telefon daha alacağım. 212-368-6212 canlı yayın numaram.

0: Şimdi bir proje albümü yapıldı. Bu proje albümünde böyle bir sürü oyuncu bilinen şarkıları söylediler. Salih Bademci de yıllar önce Hülya Avşar'ın söylediği "Hadi yürü ya kulum bana dokunma" onu söylemiş, tamam mı? Bu ara bana da bu çok istek olarak geliyor bu şarkı. Çalsana çalsana diye. Çalmadım daha, yayında çalarız da. Betül şey yazmış. "Doğan Can ya, Salih Bademci'nin söylediği şarkıyı çalar mısın?" Bademci. Doğan Can aşk olsun, Selçuk Üniversitesi'ni niye küçümsedin diye mesaj yollayanları gördüm bir iki tane. Arkadaşlar saçmalamayın, örneklendirdim, hani orasıyla burası aynı mı? Sonuç itibariyle her şeyine rağmen baktığımız zaman, değil mi, hani Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi üniversiteler, işte Yıldız Teknik Üniversitesi, ODTÜ vesaire, bunlar klasman olarak başka yerlerde diye anlamında yani. Allah Allah. Ay ne kadar duyarlısınız. Keşke bu duyarlarınızı başka alanlarda da gösterseydiniz de halimiz böyle olmasaydı canım yani. O kadar her şeye duyarlısınız ki maşallah, gurur duyuyorum hepinizle. Artık öyle bir ya, yemin ediyorum hiçbir şey söyleyemiyoruz ya. Aşk olsun Doğan Can. Ay vay vay vay vay. Vay vay. Aman neyse, bir şey daha derdim de. Neyse. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Damla ben.
0: Hoş geldin. Damla damla aksam sana. Nereden arıyorsun Damla?
1: Çiçeğim, ben Ankara'dan arıyorum.
0: Radyoyu hemen kapat. Hoparlörle de konuşma. Yapılmaması gereken iki şeyi de yaptığın için öncelikle sana
1: kapattım,
0: hemen plaketimizi... Yalancı Damla, yalancı.
1: Gerçekten arabayı sağa çektim. Bekliyorum yani. 5 dakikadır bekliyorum.
0: Tamam Damla. Ne iş yaparsın, tanıyalım.
1: Hiçbir iş yapmıyorum. Ev hanımıyım. Çocuk büyütüyorum.
0: Kocam var.
1: Kocam var, onu işte arabası bozuk da işe bıraktım. Arada servisçilik yapıyorum.
0: Ay ne kadar büyük zahmetlere girmişsin. Evet, nedir acaba senin tahammül edemiyorum dediğin şey?
1: Aslında genel anlamda ben hiçbir şey tahammül edemiyorum ama en çok tahammül edemediğim şey mıyıl mıyıl mıyıl konuşan insanlar var ya.
0: Evet.
1: Yemin ederim ağzına şöyle bir tane burasım geliyor.
0: Aşk olsun.
1: Gerçekten tahammül edemiyorum ya.
0: Doğru.
1: Dinlet geliyor yani, çok kötü bir şey.
0: Ben de sevmem. Benim zaten yayın uslubumdan anlamışsınızdır onu böyle. Hani
1: evet.
0: Benim böyle hani gerçekten lafı uzattığı zaman diye bağırıyorum. Bu şimdi yayındayken komik tınlıyor. Böyle gülüyorsunuz, eyvallah. Ama günlük hayatta da bazen bir yerde bir şey oluyor. Diyelim bir sipariş verdim. Kasadayım. Evet. Hani self servis. Orada hani mesela yarım saatte hadi yiyorum hadi ya. Mesela şuradan. Ya orada da yapasım geliyor ama yapamıyorum tabii. Ya sabır, ya sabır.
1: Ama diye. Ben yapıyorum ya. Çünkü yavaş konuşan insanın işi de yavaş oluyor. Eli yavaş oluyor. Yemek yemesi yavaş oluyor.
0: Doğru.
1: Çok kötü.
0: Peki bir şey soracağım. Şimdi doğru, böyle çok pratik olan insanlar böyle şeylere tahammül edemiyor belki, ama belki de doğru olanı o yapıyordur. Mesela bizim acelemiz ne? Yani yavaş olsun.
1: Hani ömründe, nefesinde bir sınırı var ya.
0: Tamam, ne yapacaktım mesela orada o işi hızlı halletsin. Arta kalan ne, atom mu parçalayacaksın Damla?
1: Acelen ne? Atomu parçalamam ama en azından başka bir şeyle ilgilenirim.
0: Ne yapacaksın, ne?
1: Yemeğimi yerim bir an önce mesela.
0: Wow.
1: Karnım bir an önce doyar.
0: Wow.
1: Onu mu bekleyeceğim şimdi?
0: Doğru. İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
2: Günaydın sevgili.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın.
6: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam.
9: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Ancak bugün 29 Temmuz çok önemli bir günmüş astrolojik olarak. Tüm dileklerin kabul olacağı, yani para, aşk, ne istiyorsanız bugün dilek tutmayı unutmayın demiş sevgili Hilal. Kızgah gidiyor öyle bir şey ya. Yalan ya, yalan. Ama ya tutarsa, değil mi? Siz yine tutun. Aman bırakmayın.

0: Evet. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Biraz önce mesajda yazmıştım. Amasya'dan Mustafa ben.
0: Amasya'dan Mustafa diye anladım ben.
1: Biraz
0: ne?
1: Özür dilerim. Biraz önce mesaj da atmıştım. Amasya'dan Mustafa.
0: He tamam. Vallahi öyle geldi siz. Mustafa hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Kamudayım.
0: Güzel.
1: Kamuda çalışıyorum.
0: Kolay gelsin. Bugün peki, tahammül edemediğimiz şeylere sallıyoruz. Sende ne var? Buyur bakalım.
1: Ben aslında yeni nesil televizyon programlarına, dizilerine çok dayanamıyorum. Hmm. İzlenecek bir şey bulamıyorum Doğancan.
0: Evet, televizyonda onu, gerçekten bir şey yok artık ya.
1: Süreleri, kalitesi veya bize mi hitap etmiyor? 86'lıyım ben, 40 yaşındayım.
0: Hı-hı.
1: Yani benim çocukluğumdaki kalitele veya o zamanlar da mı bilmiyorum.
0: Hayır, daha bir de sadece dizi var. Yani ve o dizilerin de içeriği baktığın zaman çok benzer. Karakterler, hikaye, örgüsü farklı olsa da tema aynı. Dolayısıyla hani uyduruyorum, mesela sitcom yok. Onu da geçtim. Evet. Eskiden mesela şunu bence düşünün. Şimdi bir sürü şarkı çalıyorum ben size. Bu çaldığım şarkıcıların ismi belki kulağınıza çalınıyor ama sokakta yanınızdan geçse belki tanımayacağınız milyonlarca şarkısı dinlenen insanlar var. Milyonlarca kez dinlenen şarkılar bunlar. Evet. Neden tanımıyoruz? Çünkü eskiden Beyaz Show vardı, Okan vardı. Ya Seda Sayan'ın yaptığı o sabah programında Ebru Gündeş çıkıyordu, bilmem kim çıkıyordu, Müslüm Gürses falan çıkmış o programlara. Yani dolayısıyla müzik eğlence içerikli programlar yok artık, sohbet programları yok artık, daha dijitale döndü, YouTube'da falan yapılıyor onlar. Ama televizyon, evet, seyircisi biraz daha ne yazık ki zaten gündemin biliyorsunuz ana başlıklarıyla dolu, bir sürü gergin haberler, o bu şu derken bir de üstüne böyle diziler. Doğru, ben çok uzun zamandır bir şey olmadığı sürece en son mesela şey milli maç zamanı açtım herhalde televizyonu. Onun haricinde evet, ben de genelde YouTube falan.
1: Sürekli bir platform üzerinden bir şeyler takip ediyorum. Onlarda da tabii bazı şeyler artık sürekli tüketim gibi oluyor, bir başlıyorsun. Yani biz şu şeyi

0: üzledim açıkçası Doğancan. Bir hafta sonra bir dizi gelecek, kaliteli dizi. Biraz önce örnek verdin. Avrupa yakasında mesela sitcom olarak konuşuyorum. Bir Avrupa yakası izlerken bir hafta sonra ne olacak işte veya daha eskilere gidelim. 7 numara TRT'de vardı o zaman böyle.
1: Ki çok aman aman da eski değil ki 7 numara. Gerçi yok, yeni de sayılmaz tabii. Ya bak mesela şunları söyleyince hakikaten diyecek birçok kişi. Uyduruyorum, Şahane Pazar programını ailece oturup izleyebiliyordun.
0: İnan ki beklerdim.
1: Evet, yani orada bir de hani temeli olan insanlar bunlar. Öyle uyduruk uyduruk tipler değildi. Mesela yargılayabilirsiniz, birçok şeyle alakalı bin tane laf sayabilirsiniz ama mesela İbo Show keyifliydi. Çarkı Felek keyifliydi. Ailece oturup bu programları izleyip böyle güzel vakit geçirebiliyorduk. Şimdi gerçekten o biraz şey. Evet, neyse, aman yeter, boşver.
0: Teşekkür ederim.
1: Doğru diyorsun. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Tüm Türkiye'ye günaydın.
1: O zaman bu sohbetin peşine ne oldu böyle?

0: Ama o zamanlar bu kadar etkileşimli şeyler yoktu. Daha sakin, saf, yalın da hayatımız hoşumuza gidiyordu onlar. Şimdi o kadar cafcaflı şeyler var ki kimse dönüp onlara bakmıyor demiş Merve. Ama o dönem hepimiz için aynı şey geçerliydi. Gerçi onu demişsin ama mesela huysuz şovu izliyorum ben böyle açıp internetten. İnanamıyorum ya. Yani oradaki sohbetlerin, oradaki seyirci profilinin bugüne uyarlanmış hali bana mümkün değil gibi geliyor. Bundan 20 sene önce, 30 sene önce yapılan çok daha ileride işler var. Herde yeri gelmişken hakikaten mekanı cennet olsun. Seyfi Dursunoğlu bu memleket için çok çok başka bir değer, çok başka bir adam. Mekanı cennet olsun. Siz biliyor musunuz benim o olayımı? Bir şey olmuştu. Seyfi Dursunoğlu'ndan birkaç zaman önce birisi vefat etmişti. Tam hatırlamıyorum. Onun üzerine bir dinleyicim yayına bağlandı. Dedi ki işte ben çok üzüldüm. İşte bir de şu kişi var. Eğer o hastaymış ölürse gerçekten çok mahvolurum falan gibi bir şey söyledi. Sonra laf bana geldi. Ben de ya da ben kendi kendime aldım lafı klasik. Benim dedim o dönemlerde de biraz rahatsızdı. Yani gerçekten onunla merhaba bile diyemediğim için çok üzgünüm. Keşke tanışabilsem, keşke bir hani böyle iki dakikada olsa sohbet edebilsem, hayranıyım. Hani idol olarak gördüğüm, mizah olarak çok başka bir yerde gördüğüm bir isim var. Allah sağlık sıhhat versin dedim. Seyfi Dursunoğlu ile ilgili bir konuşma yaptım. Aynı günün akşamı vefat etti. Bana telefonuma bir mesajlar geliyor. Doğancan, Şomazlı... Maşallah dediğin 3 gün bile bırak 3 günü akşamı çıkaramadı. Ay ne ana. Bilseydim o günü şöyle şeyler der miydim yani. Neyse canım hepimiz gideceğiz. Kimse sonsuza kadar kalmayacak. Alo. Alo.
1: Alo.
0: He, tam kapatıyordum bacım. He, hoş geldin günaydın.
1: Tamam, merhabalar. Merhabalar günaydın.
0: Günaydın. Hoparlörle konuşuyorsan kulağa alalım.
1: Evet. İki direklerim var da sizi beklerken bir taraftan onlara tutmaya çalışıyorum. Bağlanacağımı da. Merhabalar, hoş bulduk.
0: Adın nedir, tanıyalım?
1: Çiğdem benim ismim.
0: Çiğdem. Nedir acaba senin tahammül edemediğin şey?
1: Ben çocuklarıma biraz zor sahip oldum. Yani uzun tedaviler sonucu sahip oldum. Ve bundan sonra da bu çocukların dışındaki hiçbir şeye de böyle tahammül edemiyorum. Artık sabrım da kalmadı zaten. Kimseyi de pek umursamıyorum onlar dışında.
0: Çocuklarım dediğin ikiz mi yoksa farklı zamanlar?
1: İkiz erkek. Şu an yanımdalar, koşturuyorlar.
0: Maşallah, ne kadarlar? Bir yaş oldu mu?
1: 16-17 aylıklar.
0: Güzel. İsimleri ne? İkiz olduğu için bir uyum yaptınız mı?
1: Yok, biz yapmadık aslında. Herkes çok istedi ama Yağız Alp ve Tunahan.
0: Yağız Berk ve Tunahan.
1: Yağız Alp.
0: Yağız Alp. Ayrı, evet, iki isim. Tunahan. Diğeri Tunahan, evet. Ayrı mı? Tunahan.
1: Tunahan. Yok, ikisi de birleşik.
0: Yağız Alp.
1: Yağız, evet, Alp. Yağız Alp, Tunahan. Evet.
0: Kız ayıraydım. Belki birini kullanırlardı. Yağız Alp, Tunahan.
1: Artık onu kendileri seçsinler. Ya.
0: Evet.
1: Bunu beğendim.
0: Güzel ömürleri olsun sizlerle beraber. Sağ olun, inşallah
1: çok
0: Çiğdem.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
1: Gerçekten.
0: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Hadi görüşmek üzere. Günaydınlar, Yağız Alp ve Tunahan'dan gelsin bu sabah size.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

yavaş yavaş toparlayacağız. Son bir telefon bağlantısı daha alırız ama 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. 212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Sevgili dinleyicilerim, bu sabah şuna tahammülüm kalmadı. Vallahi çekemem diyebileceğiniz ne varsa 212 368 62 12. Ay, bugünkü yayın gerçekten çok keyifliydi Doğancan demiş Galip. Aşk olsun. Sadece bugünkü mü? Lütfen. İstanbul'dan Erhan, sevgi saygı hürmetlerimle herkese hayırlı günler demiş. Abi eyvallah.

0: Başımıza taş yağacak. Bugün manifest çalmadın Doğan Can demiş Seyfo. Yo. Sen kaçırmışsın, çaldım.
1: Manifest.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Hilal ben.
1: Kim?
0: Hilal.
1: Hilal, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
0: Hoş bulduk. Merhaba, Balıkesir'den arıyorum.
1: Güzel memleket. Ne iş yaparsın, tanıyalım?
0: Hemşireyim, evet. Evet, nöbetten çıktım. Kızlarımı aldım. Yazlığa gidiyorum şimdi.
1: Oh, hadi bakalım. Kaç saat? Evet. 24 saat miydi nöbet?
0: 24 saat, evet.
1: Allah kolaylık versin. Nedir acaba senin tahammül edemiyorum dediğin şey?
0: Tahammül edemediğim şey mesleki bir şey. Mesela ne diyeyim, hastaların ve hasta yakınlarının işte senin maaşını ben veriyorum. Benim vergilerimle maaş alıyorsun. Ya da sen benim kim olduğumu biliyor musun gibi laflarından çok sinir oluyorum.
1: Kimsen kimsin ulan desen de.
0: Bilmiyoruz maalesef.
1: Evet, ne yazık ki bu işte kendini yetiştirememiş insanın uslubudur zaten bu. Yani
0: evet.
1: Senin maaşını ben ödüyorum, hadi lan oradan. Sen git önce kendi maaşınla ay sonunu getir de benim maaşımı ödemek lazım.
0: Gibi mesela.
1: Yani. Üzücü tabii.
0: Çok maruz oluyoruz biz, evet. O yüzden aslında ilk gelen şey buydu. Belki de bunu paylaşmak istedim. İlk defa arıyorum yayınına.
1: Hoş geldin. Kolay gelsin. Ve güle güle. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Artık veda ediyor. Geldik bir programın daha sonuna. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağım. Kaçırdınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Instagram'da Doğan Can yazınca beni bulmanız mümkün. Yarın mesela konu başlığı şu olsun diye, konu önerisi diye mesaja başlayıp bana Instagram'dan özel mesaj olarak yazabilirsiniz. Sizin önerdiğiniz konuları da yayında işliyoruz. Güzel bir şarkıyla veda edeceğim. Ben de bayağıdır dinlemiyordum. Beraber dinleyelim. Yarın

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı Yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Belediyesi'nden Fatih Emniyet'e kadar 35, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 20, Barbaros Bulvarı Reşadiye Caddesi Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 30, Haramidere Kavşağı'ndan Kampüs'e kadar 20, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 30, Ümraniye Kavşağı'ndan Mola Gürani Viyadüğü'ne kadar 20 ve Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 30 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Süper FM.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Ayna ve kör nokta kontrolü. Şerit değiştirmeden, dönüş yapmadan ya da yola çıkmadan önce aynalarınızı mutlaka kontrol edin. Ancak sadece aynalara bakmak her zaman yeterli olmayabilir. Kör noktaları da gözden geçirmek gerekir. Bir motosiklet, bisiklet ya da araç görüş alanınızın dışında kalabilir. Küçük bir kontrol büyük bir kazayı önleyebilir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunuyor.

Jolly Joker Harbi Açık Hava Konserleri başlıyor. Pop müziğin kraliçesi Gülşen, sürprizlerle dolu sahne performansıyla 30 Temmuz Perşembe akşamı Harbi Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak. Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum. Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Yaşar, kalplerde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 1 Ağustos Cumartesi akşamı Harbiye Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Sözümler başıma vurdu yine, sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Turan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gül.

0: Jolly Joker Harbi Açık Hava Konserleri başlıyor. Yaşar, kalplerde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 1 Ağustos Cumartesi akşamı Harbi Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Ödüller başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.
2: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Süper FM'de enerji yerinde. Şimdi de JoyTürk'ten bomba bir fırsatla geldim. Bu hafta JoyTürk'te her gün sabah 8-9 ve akşam 17-18 saatlerinde günün anahtar kelimesi veriliyor. Hafta içi toplayacağın 5 kelimelik o doğru cümleyi Cuma günü 18'den sonra JoyTürk Instagram sayfasına girerek DM'den uçur. 18 Ağustos İstanbul Mert Demir konser davetiyesini sen kazan. Kulaklar JoyTürk'te olsun.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Tem otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın otoyolunun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Lastik kontrolü. Lastikler aracınızın yolla temas eden tek noktasıdır. Bu nedenle lastik basıncı, diş derinliği ve genel durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yanlış basınç ya da yıpranmış lastikler fren mesafesini uzatır ve yol tutuşunu azaltır. Özellikle uzun yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol etmek güvenli bir yolculuk için çok önemlidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O iş Bende.
2: Jolly Joker Harbi açık hava konserleri başlıyor. Pop müziğin kraliçesi Gülşen, sürprizlerle dolu sahne performansıyla 30 Temmuz Perşembe akşamı Harbiye açık havada sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
3: Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum.
2: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, havalimanı kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

0: Akü risk haritasını sunar.
1: TEM otoyolu Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Alkollü araç kullanımı. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek hem kendi hayatınızı hem de trafikteki herkesin hayatını riske atar. Alkol refleksleri yavaşlatır, dikkati azaltır ve doğru karar vermeyi zorlaştırır. Gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun alkollüyken araç kullanmayın. Güvenli ulaşım için taksi, toplu taşıma ya da bir yakınınızdan destek alın.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: gerçekleştiriyoruz. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Evet, yine yat kalk aynı, yine kalk hazırlan ayıl, bir kendine gel, bir kahve iç falan, koştur o bu şu iş güç, akşam eve dön, yat kalk yine koştur, uyan, hazırlan bir kahve iç, işe git falan filan derken, işte bu rutin içerisinde aslında bir yandan da insanın başına türlü negatif olaylar, türlü tatsız mücadele etmek zorunda kaldığı hadiseler geldiğinde rutin ne kadar kıymetliymiş, rutin aslında ne kadar önemliymiş, bunu da anlıyor. O yüzden bakmayın, rutin nimettir.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Evet sevgili dinleyicilerim, bu sabahın yayın konu başlığı. Ay valla aman üf, ay hiç çekemem ya diyebileceğiniz ne varsa bugün yine önümüze gelene bin tekme. Tahammülüm kalmadı benim, bak ben böyle şeylere tahammül edemem kardeş diyebileceğiniz şeyler bugünün yayın konu başlığı.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere tahammül edemiyorum demiş Mersin'den Sabriye. Yanımda kilo muhabbetine açılmasına tahammül edemiyorum. Ya size ne ya, size ne? Ayrıca var ki yiyorum, koca saç bıraktı mı desinler yani. Ben böyle mutluyum. Evet, sağlık açısından da bir sıkıntım yok. Size kalmamış tasası diyen Manisa'dan Funda. Ayende bugün de birileri deli olduğumu düşünüyordu ancak kendi kendime gülüyorum diyen sevgili Betül. Her şeyi uzata uzata anlatanlara tahammül edemiyorum. Aman anlat geç işte be diyen İstanbul'dan Suzan. Sakin ol. En ufak bir şey için bile 75 kere özür dilemesi zorunluluğuna ne? Ha, özür dilemesine tahammül edemem diye Özlem yazmış. He. Şey mi diyorsun yani, mühim olan özür dilenecek bir şey yapma.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Bir şey kendisi yapmadığı halde kendi yapmış gibi anlatanlara ifrit oluyorum demiş. Evet doğru, var öyle tipler çok. Haydi siftahımızı atalım artık.
2: Alo.
1: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın, Meltem ben, Doğan Can.
1: Hoş geldin Meltem, nereden arıyorsun?
2: Ankara'dan.
1: Ne iş yaparsın?
2: Ben müzisyenim, solistim daha doğrusu.
1: Hadi be, ben de tam böyle yapay zekalı şarkılar çalıyordum. Uyuz oluyor musun?
2: Çok acayip.
1: Değil
2: mi? Acayip sahte geliyor.
1: Yani evet, öyle tabii ki gerçek bir yorumcunun duygusu yok elbette ama hani böyle düzenlemeler falan coşkulu olunca keyifli oluyor. İşin evet. Bu yani değil mi? Sadece sahne alıyorsun.
2: Yani normal başka şey, sigortalı işler de yapıyorum öyle söyleyeyim de.
1: Evet. Ama evet. Akşamları da bir oradayım bir burada.
2: Evet aynen, genelde ama düğün konsepti benim.
1: Ay en sevdiğim, sana birazdan tabii ki bir şarkı okutacağım, hazırla kendini psikolojik olarak Meltem.
2: Tamam, ay çok heyecanlandım.
1: Tamam, peki günün konusu tahammül edemem dediğimiz şeyler, sende ne var?
2: Sana yalakalık yapayım o zaman biraz. Senin dışındaki diğer kanalları dinlemeye tahammül edemiyorum.
1: Ama zaten tahammül edilesi değil ki. Bak bir şey söyleyeyim mi? Eğer öyle olsaydı ben de oturur onları dinlerdim. Yok, o yüzden ben geldim.
2: Kesinlikle.
1: bu mu cevabın sadece?
2: Yani gerçek olarak şöyle, ben ter kokusuna tahammül edemiyorum biraz. Yani toplu alanlarda, AVM'lerde... Hani bunun artık çözümü var. Yıl olmuş 2026, hala insanlar böyle çok kötü kokuyor.
1: Evet ama bazı insanlar kendi kokusunu duymuyor galiba. Bir ikincisi, duysa bile bazı insanlar, sabah sabah da çok bu konuyu uzatmak istemiyorum ama.
2: Evet.
1: Yani ne yaparsa yapsın kokuyor. Teni kokuyor ya derler ya.
2: Doğancan yani hani o kadar teknoloji ilerledi ki ter kokmasını engelleyen deodorantlar bile yapıldı yani. Hani bunun nasıl artık çözümünü bulamıyorlar. Hani tamam yıkanmaları, onları geçiyorum ama ya bir deodorant sıkabilirler yani. En azından o kadar kötü bir koku oluşmaz.
1: O zor. Neyse boşver bacım. Hadi bize bir kuple bir şey gelsin o zaman. Madem müzisyensin buyursunlar.
2: O zaman size bir kuple sanat müziği okuyacağım efendim.
1: Hadi.
2: Nasıl geçti?

0: sonunu eksiksin. Dün gibi hatırlarım, dudaklarımda tuzun, içimde durur aşkın. Hani o saçlarına taç yaptım çiçekler, hani o güzel gözlüm ceylanların pınarı, hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler, nasıl yakalamıştık saçlarından baharı.
1: Bravo, helal kız, sabah sabah iyi. Bravo.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Bu saatte bu performans varsa akşam düşünemiyorum. Tebrik ederim. Ağzına sağlık. Hadi
0: çok
1: gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Merhaba. Ben Cihan.
1: Hoş geldin.
3: İstanbul'dan 36 yaşındayım.
1: Güzel. Ne iş yaparsın? Tanıyalım Cihan.
3: Ben Cihan, yaklaşık bir 10 yıldır bir pilot olarak çalışıyorum.
1: Hadi ya, ne güzel.
3: Evet.
1: 10 yıldır dediğine göre aslında yolunu başka çizmişsin, sonrasında ben pilot olacağım diye karar verdin he?
3: Aslında öyle, zaten aklımdaydı benim biraz babadan dolayı olduğu için. Önce doğru bir üniversite okumam gerekiyordu çünkü bu işin geleceği yok. Yani şu an bir garantisi yok, pardon. Hmm. Yapamazsak en azından B planı olsun diye. Daha sonra ilgili eğitim
1: altından
3: sonra 10 yıldır
1: uçuyorum
3: şu anda güzel bir şekilde.
1: Evet, ama yani o meslek sana gerçekten yapışmış gibi hissedebiliyorum şu anda böyle böyle.
3: Evet, sağ olun, teşekkür ederim.
1: Güzel. Çok da yani mesuliyeti çok acayip fazla olan bir iş olmakla beraber keyifli olsa gerek. Dünyayı geziyorsun işin vesilesiyle, değil mi? Çok güzel bir iş.
3: Ya evet, havadan gerçekten görebiliyoruz. Tabii gezmek görece diyelim. Çünkü eskisi kadar bu zaman olmayabiliyor.
1: Ya niye? Yatılarınız olmuyor mu uzun yollara gittiğinizde?
3: Ya ben bu Amerika falan o uzun yollara gitmiyorum. İşte Avrupa'ya falan gidiyoruz.
1: Tamam.
3: Tabii yatılarımız oluyor ama hani yatılar o eskisi kadar zaman olmadığından dolayı daha bir sürekli daha fazla uçuş. Yani sonuç olarak eskisine göre çok talep olduğu için sürekli uçuş yapıyor. Tabii ki de mesuliyeti çok. Biz de buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Sağlığımız evet. Ayrı, uyku ayrı.
1: Doğru.
3: Mental yorgunluk ayrı. Onlar çok etkiliyor tabii ki de.
1: Evet. Benim program açılış jingle'ım bir pilot anonsu. Onu duydun mu bilmiyorum.
3: Biliyorum. Evet. Biliyorum. Çok da güzel. Çok şık ve çok güzel, ince esprili vallahi.
1: Ben orada bu arada başka bir pilot arkadaşıma danışarak hazırlamıştım onu.
3: Çok güzel olmuş. Çok iyi olmuş.
1: Onun da adı Cihan bu arada. Tesadüfe bak. Belki dinliyordur. Aa. Selam olsun. Ondan sonra ben dedim ben böyle böyle bir şey yapacağım. Bunu diyeceğim. Doğru mu dedim. Yap dedi. Hiç o kadar umurunda olmadı ki. Ama onay verdi diye anlıyorum ben. Peki Cihan, senin neye tahammülün kalmadı acaba?
3: Ya benim bizim Türk milleti olarak gerçekten sabrımızın çok az olması genel anlamda. Bir büyük şeylere değil. Küçük şeylere ve şahsiyete sabrımız yok ya. Öyle söyleyeyim. Herkesin en böyle maruz kaldığı şey trafik mesela. Ama mesela benim kendi yaptığım meslek olarak daha iner inmez hani kulenin haberi yok. Hemen ayağa kalkıp bir şeyler almaya çalışıyorlar ya. Benim
1: evet.
3: Mesela o konuda. Yani sabrımız genel olarak küçük şeyler için yok. Büyük şeyler için çok sabırlıyız.
1: Doğru. Bu verdiğin örnekten yola çıkarak ben tabii ki haliyle bekliyorum o ikaz ışığı yanıncaya kadar. Ve hemen pilotun anonsu gelince böyle pis pis gülerek bakıyorum o ayağa kalkanlara. Değerli yolcularımız, lütfen henüz yanaşmadığımız için falan filan aman duman diyorsunuz.
3: Ya gerçekten ya. Çok önemli.
1: Hayır, söylemeye gerek var mı? Ne oluyor ulan? No. Zaten o kapı açılıncaya kadar hepimiz uçağın içinde bekleyeceğiz. Acelen ne? Acelen ne?
3: Kesinlikle öyle. Park ettikten sonra yaklaşık 3 dakika kadar kapı açılmıyor. Senin ortalama iniş süren 2 de oradan 5 dakika. Yani otursan 5 dakika daha hızlı insanlar inip girecekler.
1: Evet, bu evet, yok. Bir de şeyi de artık bir keşke öğrenebilsek ya. Yani o ön sıralardan itibaren herkes sırayla inse, arkadan ittirip böyle metrobüste boş koltuk bulmaya çalışırcasına. Hani orada birileri mesela, uyduruyorum, sen 12A'da oturuyorsun, adam 20. sıradan koşarak geliyor. Daha 12. sıradaki inmemişken arkadan, ya biz tane tane fermuar yöntemi mi derler bunlar artık bilmiyorum. Böyle yavaş yavaş açıla açıla. Ama yok, herkesin bir acelesi var.
3: Kesinlikle öyle ve şöyle söyleyeyim, gerçekten dünyada bir tek bizim insanımız yapıyor. Başka hiçbir ülkenin insanı da bunu yapmıyor.
1: Aşkımız.
3: Yani eğer o uçakta Türk vatandaşımız varsa maalesef yapan tek şey. Bunun sebebini gerçekten ben de bilmiyorum.
4: Aşk, acelemiz
3: başka
4: var.
3: Başka hiç kimse yapmıyor. Çok
1: tahammülümüz yok. Bu arada çok mesaj geliyor Cihan. Madem öyle o zaman bize bir pilot anonsu yapsın da inanalım diyenler var.
3: Şu an uçmadığım için maalesef.
1: Tamam diyelim ki İstanbul Kars uçuşundayız şu anda. Yani ne evet. bileyim işte yükseklik hakkında, sürüşle alakalı işte zaman hakkında 3-5 bir şey. Hadi be ne olur. Hiç böyle istek anons geldi mi sana bilmiyorum ama biz çok istedik.
3: Yani şu an havadayız. O şekilde mi devam ediyoruz?
1: Evet, evet, uçaktayız. Oturmuşuz. Uçak kalkıyor.
3: Tabii ki sayın yolcularımız. Kaptanımız konuşuyor. Tekrardan merhaba. Yaklaşık 45 dakika önce İstanbul Sarı Göçer'den kalkışımızı gerçekleştirmek durumundayız. Şu anda Ankara civarını geçtik. Yaklaşık 25 dakika sonra Kars Havalimanı'na doğru alçalmaya başlayacağız. Ben aldığım son metre bilgileri göre Kars'ta hava 10 derece ve parçalı olarak belirlenmiş.
4: Yine soğuk.
3: Trafik soğuk olması takdirde ise yaklaşık 20 dakika içerisinde inmiş olacağız. Hepinize iyi inişler, iyi günler diler. Tekrar teşekkür ederim. İyi uçuşlar deriz. Bir başka uçuşunuzda tekrar görüşmek üzere.
1: Bravo!
4: güzelmiş ya, keyifli iş ya. Bir de son olarak şunu sormak isterim, hazır bulmuşken adamını Cihan, her günde bir pilotla denk gelmiyorum. Bugüne kadar bir uçuştayken hiç unutmam şöyle bir olay oldu. Yani o gün benim meslek hayatımın en gerçekten gerildiğim ya da eğlendiğim, neyse artık yani, hiç en unutamadığın o gün neydi?
3: Ya eğlendiğimiz tabii ki de eğlenmeye çalışıyoruz. Gerçekten bir saniye sonra bizim başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Hani bu konuda bu kadar açık ve net. Yani gerçekten arkada hani yolcuları çok rahat ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü önde ne oluyor bilmiyor. Onlar da tabii herkes gitmek istiyor. Yani
4: evet.
3: 180-200 tane yolcu var desek ortalama. 200 tane insan, aile ve akraba demek. Yani bir kişinin başına bir şey gelse tabii biz sorumlu oluyoruz yani. O yüzden hani eğlenmeye bakıyoruz. Bir erken vardırmaya çalışıyoruz. Hani gerildiğim değil de tabii ki de yaşadığımız orada oluyor.
1: Gerçi bu arada sen tabii orada hani kokpittesin. Dolayısıyla aslında işte kabin ekibi arkadaşlar maruz kalıyordur o hikayelere. Sen orada kendi işindesin. Dolayısıyla çok
3: evet,
1: insanlarla iletişimde olmadığın için.
3: İnsanla uğraşmak gerçekten kolay değil.
1: Ya. En güzeli seninki, aman boş ver. Vallahi o kabin memurları, amirleri, onlara ben günah. Çünkü ya, orada evet, yani... İki kuruşluk aldığı biletle insanların hani orada bir hizmet veriliyor günün sonunda. Evet ama o kadar ukala insan, o kadar yol yordan bilmeyen insana maruz kalınıyor ki haliyle. Bir de havadasın. Hani cehennem ol deyip gideceğin bir yer de yok. Mecbur hani uzun bir uçuşsa bile
3: kesinlikle
1: idare etmek
3: öyle
1: durumunda kalıyorsun.
3: Bütün içindeyiz. Ya şöyle, ben herkes haklı olduğuna inanıyorum. Çünkü ilk kez uçağa binmiş ve belki de son kez binecek olan bir sürü insan var. Bilmiyor. Hayatında belki otobüs dışında ilk kez binmiş. Bilmiyor. Otobüs gibi düşün.
1: Ya o masumluğa ben eyvallah, tamam. Benim söylediğim o ukalalardan bahsediyorum. Bilmeyen insanı anlayabilirsin tabii ki.
3: O maalesef her yerde var. O maalesef her yerde var yani.
1: Onda sıkıntı yok canım, ne yapacaksın?
3: Onun da en büyük sebebi söyleyeyim, Yeşilçam'daki uçak filmler sahneleri var. Öyle öğretilmiş hani, orada nasıl her şeyi alınca sahibim gibi oluyor. Değil mi?
4: Tabii tabii. Ağamsın, paşamsın.
3: Doğru. Kesin öyle.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Günaydın Doğan Can.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Şükrü'yle mi görüşüyorsun?
1: Şükrü?
2: Evet.
1: Evet, bak Ankara. Şükrü'sün. Hoş geldin. Ne haber? Yoldayız, işe gidiyoruz.
2: Yok, geldim. İş yerindeyim.
1: Ne iş yaparsın?
2: Ankara'da personel taşımacılığı, okul taşımacılığı şirketinde yöneticiyim.
1: Wow. Kaç tane servisiniz var?
2: 150 tane kendi aracımız var. 450'ye yakında esnaf çalışanımız var. Taşeren.
1: Hadi ya, vay, evet. İyi. Bayağı büyük o zaman ya. Siz böyle o zaman daimi kurumsal kiralamalarınız, çalıştığınız yerler var. Harici şey de yapıyor
2: var.
1: Musunuz mesela servislerin arkasında her türlü kına, düğün, piknik organizasyonu?
2: Yok, biz onlara giremiyoruz. Onlarla uğraşamıyoruz biz. Çünkü bizim yükümüz bayağı fazla.
1: Niye? O
2: Ankara'daki
1: da
2: devlet kurumlarının yarısını hemen biz taşıyoruz.
1: Allah bereket versin abi.
2: Teşekkür ederiz.
1: Nedir acaba ben tahammül edemiyorum ya dediğin şey?
2: Benim iki hususum var. Biri bu WhatsApp mesajı veya normal mesajlardaki bu düşük harfler veya harf eksiklikleri var ya. Onlara tahammül edemiyorum.
1: Bir kelimeleri de yazarken bazı harflere eksik yazılması,
2: evet,
1: seni sinirini
2: bozuyor.
1: Ona hiç
2: tahammülüm yok. Cevap bile vermiyorum öyle yazıldığı zaman.
1: Anladım.
2: Telefonum da yoğun olduğu için. Biri de böyle 150 kişilik bir çalışan ekibim var benim. Bunlar bazen kendi aralarında husumet yaşıyorlar. Geliyorlar, konuşuyorlar, atıyorlar, tutuyorlar. Sonra bir bakıyorum 5 dakika sonra adamla çay kahve, muhabbet, sohbet. Buna hiç tahammülüm yok.
1: Evet, madem öyle olacaktı niye beni yordunuz diyorsun.
2: Evet, yani geldin bana hayat hikayeni anlattın, o insanla yaşadığın her şeyi anlattın. Sonrasında bir baktım can ciğer kuzu sarması oldum.
1: Evet.
2: Ne alaka? Yani anlayamıyorum.
1: Birbirleri arasındaki husumet neden peki? Sonuç itibariyle çok bireysel bir iş. Yani herkesin bir arabası var, onu kullanıyor. Sorumluluğu ayrı.
2: Yok,
1: şey
2: iş yükü
1: ayrı.
2: Var ya mesela.
1: Ben 6 servis attım, o gitti. 4
2: yok,
1: tane attı
2: değil.
1: Aynı para.
2: Bu operasyonla alakalı. Servis değil. Servistekiler zaten onlar başlı başına bir husumetli.
1: Aşk
2: o 2 servis atıyor da ben niye 4 servis atıyorum? O 3 servis atıyor, ben niye 10 servis atıyorum?
1: Ama her iş ortamında olur böyle gerginlikler ya.
2: Muhakkak, ama yani en azından hani bu iş sonuçta yapılacak, sen yapmazsan öbürü yapacak. Bunu yani hani ne derler, böyle vıt vıt vıt konuşmanın bir anlamı yok.
1: Evet, senin tuzun kuru tabii, sen sadece bakıyorsun kim ne yapıyor, ne ediyor, onun takibini yapıyorsun sadece.
2: Evet.
1: Doğru. Evet, peki.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Ben de eşim de bıktık bebeği olmayan kişilere akıl verip dediklerine dikkat etme işlerinden. En sonunda kalbini kırdıysam özür dilemeleri yok mu? Gerçekten kırılıp üzülüyorum ama kimseye de diyemiyorum. Çünkü size ne? Lütfen herkes dikkat etsin söylediklerine. Bebek sahibi olmak bakkaldan ekmek almak gibi zannediliyor diye Antalya'dan mesaj yollayan sevgili Zühra. Evet, bunu ara ara yayında konuşuyoruz. Ne yazık ki bizim memleket insanımız... Ben senin iyiliğin için söylüyorum kisvesi altında karşı tarafı nasıl bir psikolojiye soktuğunu düşünmeden. Ama canım olur mu sizde? Size de bir şey söylenmiyor ya geliyor günün sonunda. Sana bu konuyla ilgili fikrini beyan et diyen oldu mu öncelikle? Bir. İkincisi, bizde ne yazık ki ben zannediyorum ki ecnebilerde bu böyle değil. Ben onun anasıyım, ben onun danasıyım, ben onun amcasıyım, teyzesiyim, halasıyıma sığınarak her şeyi söyleyebileceğini, her şeyi yapabileceğini zannediyor insanlar. Nerede duracağını ve neye ne kadar söyleyip söylememesi gerektiğini bilmiyorlar. Bu sadece çoluk çocuk meselesiyle alakalı değil ki bence ayıp da bir yandan. Yani uyduruyorum, hadi 2 sene oldu evleneli, çocuk yok mu? Yok lan yok, sana ne yok. Ya hani bununla ilgili belki bir mücadele veriliyordur, işte bir tedavi uygulanıyordur ya da hiçbir şey yoktur. Çocuk sahibi olmak istemiyordur o sıra. Hazır değildir falandır filandır. Sana ne ya? Hiç kimse de demiyor ki bizim memlekette. Bana ne? Hiç kimse demiyor. Bana beni ne ilgilendirir demiyor asla. Sana ne ya? Ya bir de kolay bir şey mi gerçekten yani bir çocuk büyütmek, yetiştirmek, o mesuliyeti almak. Sen çocuk yok mu? Sen mi bakacaksın? Masraflarını sen mi halledeceksin? O külfetli süreci sen mi halledeceksin? Sana mı kaldı tasası? Yürü git lan hadi dersen eğer sonra da ne kadar ayıp, biz sizin iyiliğiniz için, al iyiliğin için söylüyorum. Ay çok affedersiniz. Neyse aman. Bilmiyorum, edepli edebinden susuyor, edepsiz de ben susurdum zannediyor derler ya. Hakikaten bazen bazı insanlara gereken cevabı verebilmek lazım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo, günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, ben Murat, İstanbul Beylikdüzü'nden.
1: Hoş geldin Murat, ne haber, yoldasın sen de?
2: Yoldayım ama sağa çektim seninle konuşacağım diye.
1: Hadi bakalım, tamam, cezanı yazmıyorum Murat şimdilik. Nedir acaba senin tahammül edemem dediğin şey?
2: Valla tahammül edemediğim 2-3 şey var. Yaş itibariyle artık 56 yaşına geldim. Çoğu şey birikti tabii, çoğu şey tahammülümüz kalmadı da.
1: Buyur, dökül
2: yokluğu
1: abi.
2: Yokluğu da gördük, yokluğu da gördük, varlığı da gördük, her şeyi gördük. En başta şimdiki siyasilere tahammülüm yok. İkincisi kazıklanmaya hiç tahammülüm yok.
1: Evet.
2: Yani bile bile kazıklanmaya hiç tahammülüm yok.
1: Buna örnek nasıl yani? Kimse zaten bile bile kendini yani dolandırtmaz ki yani. Ama sonradan ortaya yani, çıkınca.
2: Ya yok, öyle büyük dolandırıcılıklar değil. Küçük şeylerden yani tahammülüm yok. Mesela bir ürünün fiyatı var, tamam mı? İsmini vermeyen bir limonata markası. Bursa'da bir dağın markası.
1: Anladık.
2: Sabah şeyden geçiyorum, Gümüşyaka'dan geçiyorum Silivri'den. Erikli'ye doğru gidiyorum denize. Sabah saat 7 bir bakkala girdim, daha doğrusu fırın. Aldım dolaptan ürünü. Ondan sonra dedim fiyatı ne? Dedi 150 lira. Ne yapıyorsun kardeşim sen, dedim. Her yerde 60-65 lira bu ürün. Hadi 70-80 anladım da 150 ne? Burası diyor market değil. Ha, geri bıraktım. Dedim kardeşim almıyorum senin ürününü.
1: Evet, yani işte o tepkiyi gösterebilmek lazım ama artık bir de Murat abi hak verirsin ki raiç bedel diye bir şey kalmadı ya, artık biz bir şeyi anlayamıyoruz. Bu malın ederi budur gibi bir şey söyleyemiyoruz çünkü dediğin gibi her yerde kafasına göre farklı fiyatlar uygulandığı için bunun normali ne diyor insan.
2: Valla şu serbest piyasa bence kalkmalı, her ürünün bir üst sınırı olmalı, devlet bunu bize bir uygulamayla bildirmeli. Biz gittiğimiz her yerde açıp ona gösterip bak kardeşim bu fiyat bu diyebilmemiz lazım. Hatırlıyor musunuz Kemal Sunal filmlerinde yapıyorlar, hani görüyorsunuz etiketler vardı böyle. Biz o zamanlar yaşadık yani. Bir üst sınır fiyatı vardı her şeyin.
1: Doğru. Evet, peki. Sağ ol Murat abi. Var mı başka uyuz olduğun bir şey?
2: Bir de trafikte böyle arkama gelip birisi yapışıyor böyle normal yol giderken, yani hiçbir şey yok ortada. Geliyor tam tamponuma giriyor, böyle bir fren yapsam yani kafa göz dalacak.
1: Geçmiş olsun. Bir de selektör yapıyor. Hem böyle dudak dudağa gidiyorsun hem de tır tır tır tır tır tır tır tır tır tır. Huzursuzluk veriyor. Manyak onlar. Manyak. Hadi bak diyelim sol şeritte yavaş giden bir insana yine o tacizi yapmak doğru değil. Belli bir mesafeni korursun, selektör yaparsın, geçer. Evet, eyvallah, ama orta şeritteki adama, sağ şeritteki adama da bunu yapıyorlar. Neden? Çünkü manyak. Evet Murat abi, sen çok dolmuşsun, sana bir reçete yazıyorum. Telefonu tamam. Kapattıktan sonra acil bir yerden kolonya bul. Bileklerini güzelce tamam. Ovala, azıcık da burnuna.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Kim var attığımızda? Alo.
3: Günaydın Doğan Can.
1: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
3: Tolga, ben İstanbul'dan arıyorum.
1: Hoş geldin Tolga, tanıyalım, ne iş yaparsın?
3: Tır şoförüyüm ben. Bundan yaklaşık 1-3 ay önce aramıştım. Vay. Ehliyetimi kaptırdım diye.
1: Yeniden.
3: Hatırlar mısın beni bilmem.
1: Neyi kaptırdın?
3: Ehliyetimi kaptırdım diye aramıştım, hatırlar.
1: Arkadaşın senin adına falan filan o muydu? Yok.
3: Hayır, yok. Drift yaptığımdan dolayı ehliyetimi kaptırmıştım. 3 ay önce aramıştım. Şimdi ehliyetimi geri aldım, çalışıyorum.
1: İyi, hadi gözün aydın. Bir daha o zaman dikkat et sen de.
3: Tamamdır, teşekkür ederim.
1: Evet, nedir senin tahammül edemiyorum dediğin şey?
3: Doğancan, benim tahammül edemediğim şey işverenler. Seni satın aldığını düşünüyorlar.
1: Evet. Biraz konuş bakayım. Nedir mesela yani?
3: Ya sonuç olarak biz bir para karşılığı bir iş yapıyoruz ya. Evet. Sana bütün özel işlerini de yaptırabileceğini zannediyorlar. Ve bundan nefret ediyorum. Tahammül edemiyorum.
1: Sen tır şoförü adamsın. Ne yaptırabilir ki yani? Tırla nereye ne yaptırıyor sana? Tır harici bir şeyler daha mı? Atıyorum ya işte Tolga ya, şunun olması lazım, şunu halledelim. Tolga geçerken şu faturayı da ödesene. Tolga bilmem ne
3: ya,
1: falan gibi şeyler.
3: Ya o tip şeyler değil de. Doğancan, o tip şeyler değil de.
1: Ne?
3: Sonuç olarak bizim bir sürüş süremiz var ya.
1: Evet.
3: Takograf kuralları var. Buna ne yazık ki bizim ülkemizde çoğu firma uymuyor. Seni normal günlük 9 saat kullanman gerekirken 10 saat, 11 saat, 12 saat daha fazla kullandırtabiliyorlar.
1: Evet.
3: Ve bunu sana zorunlu kılıyorlar.
1: Doğru, ne yapacaksın işte yani. İş.
3: Evet, bundan çok rahatsızım işverenden. Bu yüzden çok kızıyorum. Tahammülüm yok buna.
1: Maaşla alakalı mutlu musun peki?
3: Yani yaptığımız işin hakkı değil bence ama.
1: Artık zaten öyle bir şey yok bu arada. Yani hayat o kadar pahalı ki her ne olursa olsun her türlü paranın da ona göre bir gideri var. Yani gelir gider dengesini doğru ayarlayamıyoruz artık bu dönemde. O yüzden bütün maaşlar az şu anda. Hepimizin maaşı az bence. Sözüm meclisten içeri. Ya yine şükür de yani yine koysunlar üstüne ne olacak?
3: Ya dışarıdan insanlar baktığında bizim maaşları çok yüksek görüyor da gerçekten hakkı değil. Çünkü herkes bilir ki yoldayken para çok daha böyle bonkör harcanıyor.
1: E tabi bir de mecbursun yani orada atıyorum yiyorsun içiyorsun falan filan hani tamam.
3: Evet sadece yiyecek harcaman bile çok böyle uç rakamlara çıkabiliyor. O yüzden tabii. Kazandığımız paralar hiç oluyor.
1: Sen peki tır şoförüm dedin İstanbul içi değil sadece anladığım kadarıyla uzun yollar yapıyorsun.
3: Yok uluslararası çalışıyorum ben.
1: Ha.
3: Ben Türkiye'deyim evet.
1: Ama şimdi bak çok paradan konuştuk. Çok sorasım geliyor benim ya.
3: Doğru Doğanca.
1: Neye göre mesela? Uyduruyorum. Orada yaptığın kilometreye göre mi yoksa aylık sabit bir maaşın mı var?
3: Yok Doğanca şöyle oluyor. Sen sonuç olarak Türkiye'de sigortalı bir çalışan olduğun için asgari ücret bir ödeme alıyorsun. O garanti olan ücretin. Onun dışında da gittiğin ülkeye göre örnek veriyorum Almanya'ya gittin. Onun bir yol ücreti var onu alıyorsun. Harcırat deniyor buna da.
1: Ama harcırat senin yolda harcayacağın para demek değil mi? İhtiyaçların olan para.
3: Aslında öyle ama işte sana bir yol ücreti veriliyor. Almanya'ya git gel örnek veriyorum.
1: Ekstra şu kadar. Veriliyor.
3: Aynen o yıl ayda iki kere gidebilirsin en fazla zaten.
1: Ne kadar bir Almanya'nın ekstra ücreti?
3: Ya şu an ortalama galiba yanlış bilmiyorsam 950 euro.
1: 50 bin lira arası yani.
3: Yani evet 15 gün içerisinde gider gelirsin. Ayda 2 kere gidersen 2000 euro eder. Bir de asgari ücretin hesaplarsan. Genel olarak kazançlar bütün şirketlerde böyle.
1: Yani şimdi bu külfete, o yorgunluğa, bu iş yüküne, o sorumluluğa bence de az. Yani.
3: Doğancan hiç değmiyor. İnan hiç değmiyor çünkü...
1: Yani ailenden, çoluğundan çocuk ayrı kalıyorsun. Bir de hani bakmayın yani tehlikeli de bir iş aslında. O koca tonlarca arabalar vesaire falan. Ne bileyim iyi olur inşallah. Tolga bugün de sana dertlendik.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
4: Merhabalar.
1: Semra ismi. Hiç anlamıyorum çünkü araç kitiyle konuşuyorsun. Telefonu kulağa alırsak daha sağlıklı olacak.
4: Şu an daha iyi alabiliyor musunuz?
1: Evet. İsim neydi?
4: Semra ismi.
1: Semra hoş geldin. Nereden ararsın? Ne iş yaparsın?
4: İstanbul'dayım. Öğrenci koçluğu yapıyorum.
1: Öğrenci?
4: Koçluğu yapıyorum.
1: Koçluğu. Ha.
4: Evet.
1: Nedir? Bu koçluk dediğimiz onların böyle seçim süreçlerindeki, üniversite tercihleri sürecindeki dönemleri mi yönetiyorsun?
4: O dönemleri yönetmek olabilir. Ders çalışmada disiplin sağlamak ve yanlarında destek olmak olabilir. Ders programı hazırlamak, tercih yapmak, doğru kitap seçimi ve haftalık takiplerle onların haftalarını daha düzenli geçirmek. Yani yol arkadaşları gibi düşünebiliriz.
1: Ana böyle bir iş mi var kız? Benim hiç haberim yok. Güzel. İyiymiş. Sen de bir eğitimcisin o zaman diye tahmin ediyorum.
4: Evet, evet. Bu yönde uzun zamandır eğitimlerde alıyorum. Bireysel olarak da online.
1: Hayır yok aldığın eğitimlerden ziyade hani mezuniyetin ne?
4: Ben işletme mezunuyum. 5 yıldır da öğrenci koçluğu eğitimi alıyorum. Yani, bu sistemde ayrı bir eğitim sistemi var. Biz sürekli süpervizyonlarla psikologlar eşliğinde bu anlamda destek alıyoruz. Anladım. Ve bunları da öğrencilerin genel...
1: Güzel. Arz talep meselesi günün sonunda çok yani güzel. Sonuç itibariyle. Bak. Peki bugüne kadar beraber yol yürüdüğün çocuklardan benim bir işte koçluk yaptığım öğrenci şurayı kazandı diyebileceğin seni mutlu eden...
4: Öğrencilerim içerisinde tabii lisede güzel fen liselerine yerleşen öğrencilerim oldu. Tıp fakültelerini kazanan öğrencilerim de oldu. Yani bu talebe göre değişiyor tabii ki. Her öğrencinin kapasitesi ve seçeceği yerler.
1: Mesela uyduruyorum işte ne bileyim Boğaziçi'ni kazanmak isteyen bir çocuğun süreciyle yani ben uyduruyorum ne işte Selçuk Üniversitesi'ne gideceğim diyenin ücretlendirmesi ayrı mı oluyor?
4: Hayır, ayrı olmuyor.
1: Şaka peki. Evet gelelim konumuza. Nedir tahammül edemiyorum dediğin şey?
4: duygusal sorumluluklarını alamayan insanlara tahammül edemiyorum. Yani
1: açalım biraz.
4: Şöyle, hani yaş almak ama yaşlanmakla yaşlanmak aynı değildir ya. Hani yaş almayan, yaşının sorumluluklarını almayan insanlara tahammül edemiyorum. Hani hala çocuk gibi davranmaya devam eden, hani kendi içindeki çocuğun konuştuğu, onun yönetmesine izin veren, direksiyonuna geçmesine izin veren, yaşının olgunluğunu taşınamayan insanlarla muhabbet ederken, onlarla hayatla ilgili konuşurken çok yorulduğumu hissediyorum.
1: Doğru. Öyle. O zaten bu arada çok yaşla da alakalı değil. Ben bazı insanların, bilmiyorum artık, fıtrat diyebiliriz belki buna. Kaç yaşına gelirse gelsin bazen bakıyorum. 50 yaşında adam olmadık yerde olmadık laflar ediveriyor. Diyorum ki ya abi dünya nasıl olabilir ya? Nasıl şu an bu yaptığı şeyin normal olmadığının farkına varamaz diyorsun ama işte onun da normali o. Ne yapacağım bacım, onlarla artık konuşmayacaksın sen de yani.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkı.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan ikinci köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişe kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziverbey'den İdealtepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Tem otoyolu Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın otoyolunun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Süper FM.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklam.
1: Süper FM. Pilot garaj yapı ekspertiz.
2: Bugün getir büyükte 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan ikinci köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Emniyet kemeri. Aracınıza bindiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey emniyet kemerinizi takmak olmalı. Çünkü emniyet kemeri sadece uzun yolda değil, şehir içinde ve kısa mesafelerde de hayat kurtarır. Unutmayın, kazaların ne zaman ve nerede olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için emniyet kemerinizi takmadan yola çıkmayın.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sana kır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.